Gone so long.

Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar. Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Lara. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karantepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Bu projeyle birlikte Göbekli Tepe ve Karantepe gibi yerlerin sandığım gibi tek renk ve durağan yapılar olmadığını fark ettim. Taşların üstündeki yontmaların bir zamanlar renkli olduğunu öğrenmek beni çok etkiledi. Bu araştırma bana geçmişin donuk değil, canlı olduğunu gösterdi.

0: Radyo Agos.
1: Apaçık Radyo.
2: Harici Bellek.
0: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada.
3: Radyo Agos.

0: Farsi Dünyanın Müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
1: Radyo Agos.

Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Selen. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler Akademik Projemizde Göbekli Tepe ve Karahan Tepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Araştırmalarımız ve kazı alanlarına yaptığımız ziyaretlerden sonra İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Doktor Necmi Karul Hoca'ya soru sorma fırsatımız oldu. Benim için tarihin, geçmişin büyüsünü araştırmak ve benimle aynı konu üzerinde tartışmaya istekli insanlarla paylaşımlarda bulunmak harika bir deneyimdi.

0: Reklamlar bitti.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Sonbay Şengül'e teşekkür ederiz.
4: La la la la la la. Mamma mia, Wix, Wix, Wix.
5: Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri.
6: Erkek erkek gelin gör bekir.
7: Merhaba, Apaçık Radyo Kulis Sesleri'ne hoş geldiniz. Ben Bircan Yorulmaz. Şu anda da Asmalı Sahne tarafından sahnelenen... Hepimiz sustuğumuz yerden yaralıyız. Oyunu kulisindeyiz. Yanımda oyunun yönetmeni Tuğçe Tanış, oyuncuları Dilek Uluer, Can Yılmaz, Ezgi Yılmaz ve Güneş Sayın var. Kulis Sesleri'ne hoş geldiniz. Oyunun hikayesinden başlayalım isterseniz. Hepimiz sustuğumuz yerden yaralıyız. Ne anlatıyor?
8: Çok güzel. Şöyle. Hepimiz sustuğumuz yerden yaralıyız. Aslında bir ailenin içinde asla konuşulmayan, konuşulmadıkça da büyüyen her şeyin nasıl tahribatlara ve yaralara yol açtığını anlatan bir oyun. Hani biraz böyle spoiler vermemek için böyle söylüyorum.
7: Evet, spoiler vermemek gibi bir şeyimiz var. Zorluğumuz.
8: Bu bence aslında bizim hayatımızda hepimizde belki şu an oturup açık açık konuşsak çocukluğumuzdan başlayıp o konuşulmayan, açık açık konuşulmayan, fark edilip ama görmezden gelinen her şey ne kadar yara açmıştır kim bilir kimlerle. Tam olarak oyun bunu anlatıyor. Yani ortada kocaman bir fil var. Ve herkes ona bakarken yokmuş gibi davranıyor. Ve bu da aslında herkesi yaralıyor. Yani evin annesini de ki ondaki daha kötü olan durum bence şu, yara almamış gibi hissediyor olması. Daha çok yara almış olduğunu gösteriyor bana karakterin. Zeynep karakterini.
7: Böyle. Peki nasıl çıktı bu hikaye? Şimdi yazarımız Deniz Bulut. Siz metni yazıldıktan sonra okuduğunuzda neden tercih ettiniz? Nasıl ilerlediniz? Nasıl buraya geldiniz?
8: Şöyle oldu. Bu metin Galata Perform'un Yeşim Özsoy'un aslında işte bu yeni metin, yeni tiyatro festivalinde olan metinlerden biriydi. Ve bir okuması yapılacaktı. Ama işte hani oyuncular sahnede hafif böyle bir hani mizansen de olsun öyle bir gösterim diyeyim olacaktı. Arkadaşlarımdan rica ettim, beni kırmadılar. Bir günlük bir şeydi bu. Asmalı sahnede bana hani sen yönetir misin dedi. Ben de kabul ettim. Sonra biz bayağı bir günlük işte festival kapsamında gösterilecek bir şey için, aslında okuma tiyatrosu için bir araya geldik. Ve o gün çok seyirci böyle aynı bugünkü gibi ayağa kalktı ve çok beğendi diyeyim. Biz de sonra ya bu oyunu yapalım... Bence yapmalıyız gibi bir şey. Yani tabii ki bunu Asmalı Sahne talep etti. Biz de kabul ettik ve hızlıca çıktı aslında oyun.
7: Karakterlerinizi anlatır mısınız? Kimsiniz, nasıl karakterlersiniz?
9: Ben anlatmayayım. Bence spoiler vermiş olurum bayağı bir. O yüzden ben es geçiyorum.
8: Dilek sen bence başlayalım.
10: Benden başlayalım. Peki Zeynep kocasına, çocuklarına bağlı bir kadın. Ataerkil bir kadın her şeyden önce. Yönetmenimizin de söylediği gibi yaşadığı her bir yokluğu, boşluğu normalmiş gibi görüp içine atıp çocuklarıyla hemhal olan bir kadın. Tabii ki o günde, bugün de günümüz koşullarında asla kabul edilmeyen bir LGBT olayı kadının çok büyük yarası. Hani diğer çocukları çok daha özel onun için, Ümit'in dışında. Bir sürü sancısı olan bir kadın, yani ümitten, kocasından, hayattan, beklentilerinden acılı bir kadın. Dolayısıyla o kendi suskunluğunun savaşını veriyor. Bu kadar. açık verdiysem affola.
0: LGBT dedik biraz ama.
10: Evet.
7: Onu, bu kadarını diyelim o zaman.
10: Evet.
11: Ben de aslında senden sonra
0: tamam, olur.
11: Öyle daha iyi olmayacak.
0: Ben evin çocuğuyum. Annesinin çocuğuyum. Annesini çok seven bir çocuğum. Geçmişimle ve şu anki halimin arasında sıkışmış ve ne yapacağımı bilemeyen bir karakterim aslında. Annesinin yanında olmak isteyen, annesinin onu sevmesini isteyen ve birlikte var olmaya çalışan bir insanım.
7: Sen ve, çok zorlanacaksın.
0: Evet, zorlanacağım anlatırken. Aynı zamanda da kendi hayallerimin ve sevdiğim kadınınla birlikte olmak için çabalayan bir halim var. Onun için kendimi var etmeye çalıştığımı söyleyebilirim. Yani bu karakter aslında kendini sürekli bir yerlerde var etmeye çalışmış. Şu anda da var olmaya çalışıyor.
11: Ben de evin çocuğunun
0: sevdiği kadınım.
11: Hüsran ben nişanlısı. Sevdiği kadın. Yani şimdi Şebnem karakteri radyocu bir karakter. Ve bu vesileyle tanışıyorlar zaten.
0: İsmini söyleyemiyoruz.
11: İsmini söyleyeyim.
0: Hayır, hayır.
11: Ha, tamam. ve aslında yine spoiler vermem gerekecek bazı durumlardan dolayı Şebnem için de aslında yani oyunda da karakterlerde de bence hep gerçek sürekli su yüzüne çıkıyor ve gerçekle nasıl baş edeceklerini gözlemlediğimiz bir oyun. Şebnem'i de buradan tarif edebilirim aslında. Gerçekler sahne önünde görmediğimiz bir noktada da onun için karşısına çıkmış ve onunla bir şekilde baş etmiş. Ve bu eve geliyor. Aslında hiçbir şeyin konuşulmadığı, konuşulmaması da tasarlanan ama bir şekilde her şeyin konuşulduğu bir hale dönüşen bir geceye tanıklık ediyor Şebnem.
7: Metinde çok güçlü bir suskunluk mirası gibi bir şey var. Yani annede, çocuklarda, hatta gelende bile bu yapılmaya çalışıyor. Bunu nasıl görünür kılmayı tercih ettiniz? Rejisel olarak nasıl tanımladınız, nasıl kurguladınız?
8: Yani zaten tekst aslında bence rejiyi oraya götürüyor yazım ritmi ve şeklinden ötürü. Ama ben mesela özellikle hatta bugün de dikkatle izlerken yemek yedikleri sahnede uzun sessizlikler olmasını bilhassa isterim. Yani hani o şey vardır ya, bir sürü şey, yani bir sürü mesele vardır aslında. Merkez yemek yer ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Oradaki sessizlikler ya da çok büyük bir konu ortaya atılıp bununla nasıl baş edeceğini, yani buna ne cevap vereceğini bilmeyip susma hali ya da özellikle Zeynep karakterinin her gelen aslında düzeltmede diyeyim ya da hayır öyle değil de hiç yokmuş gibi davranması ya da bağlayamadım cümleyi ama şöyle diyeyim yine de reji olarak şunu tercih ettim. Arada gerçekten susun. Sessizlik olsun yani.
7: Metin birebir.
8: Metin birebir. Yani şöyle birebir. Ezgi'nin oynadığı karakter Metin'de yok.
7: Ha, mesela.
8: Evet.
7: O sonra rejisel olarak daha
8: evet çünkü aslında yazarımız hani Ümit karakterini daha farklı bir şekilde resmetmişti diyeyim. Kafasında daha farklı bir fikir vardı. Ben özellikle Can'ın oynamasını istedim. Yani böyle bir erkeğin oynamasını istedim öyle söyleyeyim. Başka yani bir kadına yazılmıştı rol aslında. Hı-hı. Öyle bir değişiklik oldu. Dolayısıyla da Ezgi aslında o bütün o karmaşayı da güçlendirecek bir figürdü rejide benim için.
7: Karakteriniz özellikle geçmişle bugün arasında sıkışmış bir yerde duruyor. Bu çatışmayı nasıl kurdunuz? Nasıl kendinizi buna göre hazırladınız?
0: Bir oyuncu olarak mı kendini nasıl hazırladın?
7: Oyuncu olarak. Hikayedeki karakter olarak da aynı zamanda.
0: Aslında hepimizin böyle yaşadığı şeyler vardır hayatımızda. Ailelerimizle de yaşadığımız şeyler var. Yani bu aslında biz zaten bu oyunu oynadığımızda en çok geri bildirim aldığımız şeylerden biri tüm ailelerin buna benzer şeyler yaşaması. Aile içindeki birbirlerine karşı susmaları, birbirleriyle karşı var olma çabaları hepsi aslında herkesin başına gelebilecek hikaye. Buradaki hikaye böyle bir hikaye. Kendi yaşadıklarımızdan, kendi etrafımda gördüğüm şeylerden de buraya karşı bir empati oluşturup yakınlaşmaya çalıştım diyebilirim. Çünkü benim de geçmişimde yaşadığım ve içinden çıkamadığım üstünü kapattığım, sonradan tekrar açılan şeylerim oldu. Aslında benzer şeylerdi benim için.
7: Oyunda annenin, Zeynep karakterin bir de Alzheimer meselesi var aslında. Yer yer çıkıp, evet. Alzheimer'ın her zaman olduğu gibi, bazen ortaya çıkıp bazen yok olduğu gibi. Peki siz bunu bir hastalık gibi mi konumladınız, ikinize de sormak istiyorum. Bir de yoksa dramaturjik bir araç mı sadece burada? Ya olmasa olur muydu mesela?
8: Yok, olmaz. Yani zaten metinde de annenin bu hastalığı var, hani öyle yazmış Deniz. Fakat hani kesinlikle olmasa olmazdı çünkü hatta Alzheimer üzerine çok konuştuk. Hatta ben Ezgi'yi kullandığım yeri de Alzheimer olmasına güvenerek kullandım. Çünkü o zihin atlama yapıyor ve hayali bir şey de görebilir. O zaman hani dramaturjik olarak oturabiliyor. Çünkü sağlıklı bir kadın olsaydı o zaman bu akşam yemeği böyle olmamakla birlikte böyle bir akşam yemeği de olamazdı zaten. Ümit karakteri de bu halinde olamazdı. Zaten yani yan yana olamazdı. Zaten
0: annesinin Alzheimer olması bunu çok rahatlatan bir durum oluyor aslında bir yandan da.
8: Aslında iyi geliyor yani bir taraftan. Hani rahat ediyor, konforlu bir... Yani şey olarak belki de hayatı boyunca görmediği sevgiyi
7: o Alzheimer,
8: Alzheimer haliyle ondan alabiliyor ve o belki iyi anlaşma haline. Bu durum tabii ki çok acı verici ama böyle. Yani o yüzden Alzheimer olması çok önemli bence karakterin.
7: Evet. Siz nasıl yorumladınız oynarken?
10: Şimdi nasıl konuşayım?
7: Bu son zamanlarda çok öyle bir şey var değil mi? Unutmak, hatırlamak, Alzheimer çok da gündemde oluyor. Çünkü çok aslında önemli bir kaynak bir yanıyla da ve günümüzde de çok gittikçe artan bir yanı var.
8: Kesinlikle.
10: Yani Alzheimer'lı olması tabii ki şarttı bu oyunda. Yönetmenimizin de, can arkadaşımın da söylediği gibi. Alzheimer'lı oynamak zor. Duygusal anlamda çok zor. Ben tabii ki, benim ailemde Alzheimer'lı yoktu ama ben ilkokul dönemindeydim. Babaannem için bunadı diyorlardı. Ben bu oyundan sonra babaannemin bunamış olmadığını, aslında Alzheimer olduğunu anladım. Bu çok ciddi bir farkındalık benim için. Alzheimer'lılar ne yapar, ne yer, ne içer, nasıl yaşar ben bilmiyordum. Göztepe'de bir bakım evinde ben bir haftamı geçirdim. Bu oyundan önceki bir oyunumda her gün sabahtan akşama kadar orada içinde ünlülerin de olduğu ve inanamadığım tablolara tanık oldum. Ve gördüm ki sadece şarkıyı unutmuyorlar. Onun dışında sürekli gidip geliyor. Ben çok mutluyum böyle bir karaktere can verebildiğim için. Vermeye çalıştığım için ne kadar olduysa.
7: Ya anne figürüyle kurulan ilişki sizce burada bir hesaplaşma mı? Yoksa bir tekrar mı? Yenilenen bir an mı? Bir akşam mı sadece?
8: Yani aslında bence şöyle, şu açıdan, birçok konu açısından yenilenen bence bir akşam. Fakat Şebnem'in varlığı yüzleşmeyi de işin içine katıyor. Yani Şebnem olduğu için ve o albüm masaya geldiği için, çünkü buna da baktık aslında, yani hatta Şebnem söylüyor yani şey olmasın, hani onu rahatsız etmesin, tetiklemesin, o da bir şey olmaz diyor ama gerçekten tetikliyor ve bu gerçek, tetiklenebiliyorlar çünkü eski fotoğraf görüyor. Masaya geldiği için, çünkü buna da baktık aslında yani hatta Şebnem söylüyor yani şey olmasın, hani onu rahatsız etmesin, tetiklemesin, o da bir şey olmaz diyor ama gerçekten tetikliyor ve bu gerçek, tetiklenebiliyorlar çünkü eski fotoğraf görüyor.

0: işte. İzmediler. Verdik gitti. Antalya'da oturuyor. Tanımam etmem. Hadi ben gençtim, cahildim, hata yaptım. O da yaptı aynısını. 20'li yaşlarda evlendi gitti.
1: Senden senin kurallarından kaçmak için olabilir mi acaba?
2: Canım.
1: Ama öyle hiç konuşmuyorum ben. Ama canım ya ne yaptın? Tamam ya. Tamam o zaman. Hadi ben herkese yapılan sözün nişanı istiyorum arkadaş. Bak ne güzel giyinmişim, hazırlanmışım. Anne bak. Güzel kadına çok güzel giymiş, hazırlanmış. Anne bakar mısın şuna? Çok güzel değil mi ya?
0: Maşallah.
1: Maşallah değil mi anne? Anne bak biz 3 yıldır birlikteyiz ama ondan önce de bir 2 senemiz var. Ben onu hiç görmeden sesine aşık oldum. Sonra başka bir adam olarak ona hep yazdım.
2: Sonra... Hayır, bir dakika. Başka bir adam olarak ben yazmadım bana. Bütün o yazdıkların, sohbetlerin hepsi sendin. Hepsi senin kalbinden dökülenler. Öyle olmasaydı ben seni daha yakından tanımak ister miydim?
3: Peki sizin karakterinizin bir sesi var mı sizce burada? Yoksa o da suskunluk zincirinin bir parçası mı oluyor?
4: Sesini zaten aslında bulmaya çalışan bir karakter olduğunu düşünüyorum Şebnem'in. Belki işte mesleği de ya orada arayan, sesini çıkarmaya çalışan, adil ve aslında kendi ideolojisinde yaşamaya çalışan bir kadın olarak düşünüyorum. Olabildiğince yani zorlansa da dışarıdan, toplum tarafından rağmen kendi doğruları ve inandıkları doğrultusunda devam etmeye çalışan bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ama bu gece onun da aslında belki susmasa da çarpıttığı, işte belki şakayla ya da her şey yolunda gitsin telaşıyla üstünü kapamaya çalıştığı bazı anlar var. Her şey yolunda olsun, iyi olalım. Ama gecenin devamı bence onun için de geçmişte ve zamanında susmuş olduklarının altını çiziyor. Öyle düşünüyorum. Ama böyle yani fırsatını bulsa daha da haykıracağı bir geceye dönüşüyor aslında bu gece Şebnem için.
3: Biraz girdiğiniz zaman devam eder. Oyunun bu duygusal dünyasındaki denklemde sizin karakteri bir denge mi kuruyor yoksa biraz da kırılmayı mı büyütüyor?
4: İkisi de yer yer yani denge kurmaya çalışırken hani çünkü çok aslında zaten dengesiz bir durum var. Yeni bir denge kurulacak. Belki aynı denge kurulacak ama tabii ki yani kırılmaya yol açıyor. Ama kendi içlerinde kurdukları dengeyi de değiştiremiyor yani. Hani yine gün sonunda çünkü tekrar başa dönen bir durum var. Burada artık Şebnem'in evet yani ona dahil olacak mı, olmayacak mı, kabulü mü var? Bunlar hep o anlarda bence karakterin de kendisine çok bilinçli olmasa da içinde bulunduğu ruh haliyle sorduğu sorular diye düşünüyorum.
3: Peki genel olarak karakterlerinizi savunuyor musunuz yoksa mesafe mi koyuyorsunuz oynarken?
5: Ben savunuyorum kesinlikle diye düşünüyorum.
3: En zoru Zeynep Hanım'a.
0: Çok zor. Ben karakterimi savunmuyorum aslında. Ama nasıl çıkıyor bu oyun? Ben arkadaşıma, oğluma yazarın annesini yüklüyorum. Ve tüm hökürmelerim yazarın annesine. Normalde benim sevmediğim bir karakter. O anlamda savunmuyorum. Bir savunma aracı bulmam lazım. Bir şeyin çıkması lazım. Canlı her konuştuğumda Zeynep, gerçek Zeynep'le konuşuyorum aslında. Öfkemi, nefretimi, kızgınlığımı ona yüklediğim zaman çıkarabiliyorum. Öyle bir yol bulmuştum.
3: Ezgi Hanım karakterini anlatmadığı için şimdi çok fazla soru soramıyor oluyorum ama en ağır soruyu sorayım o zaman. Hepinize de soruyorum tabii ki. Bu hikayede en büyük suskunluk kime ait?
6: Ben şöyle söyleyebilirim aslında. Hem spoiler vermeden de genelde arkadaşlarıma da ya da birini davet edecek olduğumda, oyundan bahsettiğimde de hep söylediğim şey şu oluyor. Bence bu oyun tek bir karakterin varoluşuyla alakalı bir şey değil. Her bir karakterin ayrı mağduriyetleri var. Her bir karakterin ayrı ayrı meseleleri var. Ne sadece queer bir oyun olarak kategorize edebiliriz, ne işte sadece kadının cinsel özgürlüğü olarak tarif edebiliriz, ne annenin işte ne Alzheimer hikayesi, ne de işte aile dramı olarak tarif edebiliriz.

0: Biz bence hepsinden biraz biraz oluşan bir bütün, bütün herkesin bence eşit mağduriyetleri olduğu ve oyunun sonunda da aslında hiçbir karaktere tam anlamıyla kızamadığımız, hiçbir karaktere de tam anlamıyla hak veremediğimiz bir oyun. Ve bence iyi bir oyun da, iyi bir film de hep aslında bizde iz bırakan yapımlarda hep bu şekilde oluyor. Hani gerçekten aynı anda bütün karakterlere bir sempati duyabiliyorsak ve aynı zamanda bir öfke duyabiliyorsak asıl bence orada güzelleşiyor o iş. Öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben hepsi eşit cevabını vermek istiyorum.
1: Peki ya bu suskunluk dediğim gibi sonuçta bitiyor mu? Böyle diyebilir miyiz izlemeyen bir seyirciye?
2: Bence bitmiyor.
3: Bağırarak daha çok
4: suskuluyor hatta.
1: Evet.
2: Yani her zaman
1: sıcaklaşalım
3: gibi.
2: Her zaman olduğu gibi yine yükseliyor, daha da yükseliyor, sonra daha çok susuluyor bence.
5: Ya burada bir tek bir, yani tek bir kişinin konuşması yetmez. Yani o suskunluk tek bir kişi konuşunca bozulmuyor çünkü. Kendi kendine konuşur, susar sonra bu da. Dolayısıyla buradaki suskunluğu bozacak olan aslında onu, yani buradaki, yani mesela benim için Ersin ve baba karakteri. Çünkü onlar daha yanındalar Ümit karakterinin. Hani annenin reddettiğini anlıyoruz zaten, söylüyor. Ama mesela şeyi de duyuyoruz. Severdi abim beni ya da baba daha istedi. Onlar da susmuş. En büyük suskun bence onlar. Anneden de. Çünkü o reddediyor zaten.
1: Evet, bir de anne kalan olduğu için herhalde bir yandan da kalan suçu bir şekilde hesap onunla evet kurulur diye. Peki seyirci tepkileri nasıl? Çünkü aslında yani bunu herhalde dinleyicilerimize rahat söyleyebiliriz. Son saniye kadar bazı şeyleri anlamak zor. Çok ters köşe yapabilir. Seyirciler nasıl bakıyor?
5: Biz şimdiye kadar çok güzel tepkiler aldık. Çok hatta size şöyle söyleyeyim. O beni mesela çok şaşırtmıştı. Yine anlamayıp, yani oyun bitince de anlamayıp ve izleyen böyle işte hani daha bizden büyük işte teyzelerimiz, işte amcalarımız diyeyim. Hani böyle ağlayıp çok duygusal bir yoğunluk yaşıyor. Ama o beni gerçekten şaşırtmıştı. Böyle ne hissedeceğimi bilemedim. Çünkü aslında anlamadı oyunu. Ama o ailedeki o anne oğul yüzleşmesi ya da işte o üçlünün aynı işte canım oğlum meselesi ona o kadar dokunmuş ve etkilenmiş ki ondan. Ona mesela çok duygulanmıştı. Böyle oldu, şöyle oldu, işte kaybetti oğlunu, bir tane de oğlunu kaybetti. Öyle bir yerden bağlantı kuran da var. Ya da benim asıl hissetmelerini istediğim şey şuydu. Hangi, yani neye norm, yani neyi mesela normal, doğru diye tanımlıyoruz? Onu inşallah sorgulayan birileri olmuştur. Çünkü hikayeyi belli bir noktaya kadar onların birçok, yani toplumda birçok insanın zihnini yargılamayacağı şekilde izliyorlar. Ama bir yerden sonra her şey çok, ya işte anne oğul bir nişan gibi bir şey var herhalde. Ay kavga edecekler, dur bakalım gelini sevmedi mi derken bir dakika, konu o değil. Şimdi sormak istiyorum. Peki neydi? Aslında anormal bir durum yok, yanlış yok. Sizin için neydi? Hani anlatabildim mi?
1: Evet, anlamadığı için mi yanlış bulmuyor yoksa gerçekten de fikrini. Aslında tam bununla ilgili bir şey soracaktım. Herkese de sorayım. Yani oyunun seyircide ne bırakmasını istiyorsunuz? Bir yüzleşme mi, bir rahatsızlık mı yoksa bir tanıdıklık, bir empati mi? Oynarken karşıya ne geçmesini istediniz?
5: Ben cevap vereyim mi?
2: Lütfen.
5: Benim için en önemli bir numarada konu ile ilgili bilgilenmeleri, anlamaya çalışmaları. Empati çünkü daha farklı. Ama yani böyle bir mesele var. Yani hatta bunu açık açık söyleyeyim, yani hani spoiler, çünkü belki okuyacak ve mesele hani Titanik'in de battığını biliyorduk, izledik gibi bir şey yani. Titanik'le kıyaslamam da çok iyi oldu bunu. Hani
1: ama izliyoruz değil mi yine?
5: Ama izliyoruz. Bir sürü şeyin sonunu bilerek izliyoruz yani sonuçta.
1: Evet.
5: Şimdi trans meselesi çok önemli bir mesele. Ve bu insanlar bu hayatta varlar ve kendilerini gerçekleştirmek için çok büyük bedeller ödeyebiliyorlar, çok büyük çığlıklar atıyorlar. Bu insanlar bir aileden, yani annenin babanın çocukları ve yani sapık sapkın değiller, hasta değiller. Ama toplumdaki fikir hastalık ve sapkınlık üzerine. O yüzden bilgilenmelerini bilimsel olarak, yani buna bakmaları Peki doktorla konuşmak ya da bunun bir sürü eminim ki çok ciddi açıklamaları vardır. Ve onları belki dinlemek, ne olduğunu anlamak, kimse canı istedi diye cinsiyetini değiştiremez. Böyle bir şey mümkün değil. Yani insan bir kulağını deldirirken bile 1000 kere düşünüyor. Çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili bilgilenmelerini sağlamak ya da onları da bir merak uyandırıp bir dakika bakayım aslında neymiş diye birkaç kişi bile dediyse ben çok mutlu olurum. Öyle söyleyeyim.
1: Sizler?
3: Çok güzel anlattın.
5: Çok güzel. Ben
2: size. Yani soru neydi onu bile şey yaptım ben.
1: Seyircide ne kalsın istiyorsunuz?
2: O zaten çok var Tuğçe'nin anlattığı şey. Benim de bir yandan en çok zaten gördüğüm de şey o. Her şeyin ötesinde gerçekten bunun tamamen insani bir durum olduğunu, bunun işte kadın, erkek, anne, oğul, anne, kız gibi ayrımlarından çok tamamen işte anne ve çocuğu ve babası ve abisi ve kardeşi gibi, yani hepsinin aslında aynı noktada olduğunu, hangi cinsiyette ve hangi ırkta olursa olsun, ne olursa olsun yani hepimizin bir olduğunu anlattığı bir oyun bence.
3: Ya ben de biraz böyle ilişkilenme biçimleri normal dediğimiz ya da kabul etmek istediğimiz belki çoğunun, belki bir kesimin tablo aslında reddedilen ve hani bununla savaşılan tablodan çok daha korkutucu ve garip görünüyor. Tam anlatabildim mi söyleyeyim? Yani bununla ilgili de bir oyun bence tabii hani duygusal olarak çok kişiyi de sürükleyen bir oyun ama bunun içerisinde de bu farklı tabloları da yan yana iç içe geçiren bir oyun. Bu tablolar arasında bir dakika yani normal ya da tamam dediğimiz aslında çok daha dengesiz, çok daha sorunlu. Yani bu hissiyat sanırım ya bende oluşan şey bu oluyor oynarken. Hani onlarda da bu yani bir duygunun peşine takılırken de hala zihnin bir yandan da bir saniye, bir dakika bu doğru değil, bu şey demesi olabilir yani.
5: Ya da bu şeyde mesela benim çok sevdiğim bir an orası. Bu mu aşk? Ben aşık oldum diyor Ümit. Anne de diyor ki bu mu aşk? O diyor ki hangisi? Evlilik cüzdanı mı? Yani seni aldatan birini yıllarca beklemek mi? Şimdi o kurallar hani şey kuralı. Evlendi neyse çocuğu da var. Ama bu sus. Evet.
1: Bütün toplumun şeylerine uygun. Evet. Onlarına.
5: Aslında evet. Bu sadece bu Ümit gibi bir karakter için değil. Bu hepimizi kapsayan bir şey. Evet. İşte senin çocuğun var mı? Çocuk niye yapmadın? Evli misin niye evlenmedin? Evlendiysen niye boşandın? Kaç çocuk? İkinciyi niye yapmadın? Yani o kadar çok kişisel alan... Birincisi öncelikle bu sınır ihlali soruları olmakla birlikte bir şiddet iletişimi türü. Yani evet. Müthiş bir evet. Şiddet türü bu. Ve şöyle bir şey, birileri bir şeyleri doğru kabul etmiş ve herkesin o doğruya uymasını istiyor. Hani bu evet. Çok acayip ya yani.
1: Maalesef.
5: Evet, inşallah bir şeyler değişir geri gelen kuşaklarda. Bence değişecek, ona inanıyorum ben.
2: Tabii ben hatta çok ben değiştiğini yani. Görmeye başladım ben
5: olduğunu bence. Düşünüyorum.
2: Evet, yani hepimizin çok yani
1: 5 yıl öncesine göre
2: öğrencilerimizde falan da var. Böyle şu anki gençler çok daha normal karşılıyor çok şeyi.
3: Zaten bundan bu kadar savaşıldığını düşünüyorum ben de. Her zaman olduğu gibi. Değişecek ama o yüzden.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
5: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, kulis seslerinin sonuna geldik. Bu programda Asmalı Sahne'nin Hepimiz Sustuğumuz Yerden Yaralıyız oyunu kulisindeydik. Oyunun yönetmeni Tuğçe Tanış, oyuncuları Dilek Uluer, Can Yılmaz ve Güneş Sayın'la sohbet ettik. Kulis seslerini podcast kanallarından dinleyebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.

0: La la la la la la. Mamma ma weeks, weeks.
1: Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Deniz Sonbay Şengül'e teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo. Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
4: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türkan Fırıncıoğulları'na teşekkür ederiz.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba, ben Şenolay'la.
1: Merhaba, ben Timuçin Oral. Teknik Masa'da bugün yine Feryal Kabil var.
0: Twitter, Blue Sky ve Instagram hesaplarımıza Sanat Uzun bitişik olarak veya İlham Sonsuz bitişik olarak yazarak ulaşabiliyorsunuz. Artık biliyorsunuz, kayıtlarımız da apaçıkradyo.com.tr ana sayfasında ve uygulamasında erişilebilir.
1: Bugün bu yayın döneminin son programındayız. Bir sonraki yaz dönemi ara vereceğiz ama Ekim ayından itibaren radyomuz hala bizi kabul ediyorsa yeniden sizlerle olacağız. Ayrıca bugün uzun bayram tatili içindeyiz biliyorsunuz, 30 Mayıs ve inançlı dinleyicilerimizin geçmiş bayramını da kutlayalım. Bayram ya da tatil vesilesiyle yolda olanlara da iyi yolculuklar, tatilde olanlara da iyi tatiller diyelim.
0: Evet, bu yayın döneminde hakikat sonrası çağının getirdikleriyle başladık. Oradan ütopya ve distopyalara, sanat ve psikolojinin ekseninden bakmaya çalıştık. Sizlerden gelen geri bildirimler de dinleyicilerimizin sizlerin hoşnut olduğu yöndeydi.
1: Ne mutlu bize yani.
0: Evet, doğru. Hep söz ettiklerimiz hem de çaldığımız müzik parçalarıyla ilgili de geri bildirimler aldık. Bundan da çok memnun olduğumuzu söyleyelim.
1: Hep söylediğim gibi Allah kimseyi aynasız bırakmasın. Dünyada aynası olmayanların başına gelenleri ibretle izliyoruz.
0: Doğru.
1: Fakat son programımızda umut her zaman var ve biz hep umutluyuz demiştik. Hatta umut sadece her şey güzel olacak sözüyle ifade edilen pasif bir iyimserlik değil, bilinçli, akılcı ve eyleme dayalı bir güçtür diye de eklemiştik.
0: Ve en önemlisi de öğrenilebilir bir güç olduğunu konuştuk.
1: Çok doğru. Sonra da Banksy'nin kimliğinin açığa çıkma öyküsüne değinip büyü bozulmuş, zarar görmüş gibi hissettiğimizi anlatmıştık. Ve ama ne oldu sonra?
0: Evet, güzel zamanlama oldu. Umudun bilinçli, akılcı ve eyleme dayalı bir güç olduğunu bize gösterdi. Ve bu kez bir görselle değil, bir heykelle. Kendi aktivizminin ve protestonun en başarılarından birini yaparak yanıt verdi Banksy. Bu yılın Nisan ayının son günlerinde Londra'da Waterloo Place'te ortaya çıkan son yapıtı bir heykeldi.
1: Evet, şey gibi değil, grafiti değil yani.
0: Kariyerinde yeni bir dönüm noktası.
1: Evet.
0: Bu görüntüyü hesaplarımızdan da paylaşırız. Muhtemelen birçoğunuz da görmüşsünüzdür ama anlatırsak Londra'nın en turistik ve tarihi bu Waterloo Meydanı'nda yine bir gece yarısı operasyonuyla yerleştirilmiş devasa, bildiğiniz kocaman bir heykelden bahsediyoruz. Takım elbiseli bir adam figürü var. Bir kaidenin ucundan boşluğa doğru adım atıyor. Adam elinde devasa bir bayrak tutuyor ve bu bayrak da rüzgarla savrulmuş, kendi yüzünü kapatmış. Bayrak gözlerini kapattığı için de birazdan aşağı düşeceğinin farkında değil.
1: Güzel metafor değil mi?
0: Evet.
1: İngiliz bayrağı olduğu düşünüyor İngiltere'de olduğu için ama tabii tüm dünyaya genellenebilir o.
0: Tabii ki, doğru. İşte kendi bayrağıyla körleşmiş ve önünü görmeden uçuruma sürüklenen bir siyasetçi veya toplum eleştirisi denebilir. Heykelin Kırım Savaşı anıtı, kraliyet heykelleri, Athena heykeli gibi emperyalizmi de ve savaşı ve gücü temsil eden anıtların hemen yanına o meydana yerleştirilmesi de ironik tabii bu arada.
1: Niye heykel yaptı acaba bu sefer? Yani kimlik ifşasına tepki mi gösteriyor?
0: Hızlı yapmış eğer öyleyse, değil mi? Evet, sanat
1: olabilirdi. Ha, hazırlıyordu zaten.
0: Bak. Evet, olabilir. Yok, onu da hızlı da yapabilir. Yapar. Gerçi çok hızlı işler, evet, üretiyor. Sanat çevreleri bu kadar büyük bir fiziksel yapıtın şehrin en sıkı korunan bu noktalarından, bu meydanlarından birine yerleştirilmesini bu kimlik tartışmalarına karşı güç gösterisi olarak da yorumlamışlar dediğin gibi. Ama tabii ki Banksy eseri Instagram üzerinden video ile doğrulasa da iddialara doğrudan sözlü bir yanıt vermemiş.
1: Her zamanki gibi.
0: Tabii, Instagram hesabından heykelin yerleştirilmesini gösteren kısa bir video paylaştı. Bence deyim yerindeyse heykelin altına imzasını atmış oldu bu videoyla. Gerçi heykelin altında kaidesinde imza zaten ama imzası var ama sahte olduğu söylentileri de vardı. Onları da kapatmış oldu. O videoyu da paylaşabilirse de siz de Banksy'nin kendi hesabından görebilirsiniz. Kendi paylaştığı bu videonun sonunda da üzerinde belediye çalışanı olması muhtemel böyle iş kıyafeti olan bir adam, yaşlıca bir adam, şey diyor, heykeli sevmedim, pek güzel değil bu, diğer heykeller diğerlerini işaret ediyor, daha güzel bana kalırsa diyor.
1: tam Banksy'ce bir iş. Belki önünü görmeyen figürle yanlış yöne bakıyorsunuz da diyor olabilir mi acaba, hani kimliğini, gizliliğini ifşaya karşı
0: bir... O da olabilir ama bence bayrak milliyetçiliği temsil ediyor ve doğru, günümüzün yükselen değeri politikacıların kendi çıkarları için kullandıkları ve toplumun gözünü de kör eden fanatik milliyetçiliğin herkesi uçuruma sürüklediğini de anlatıyor olabilir. Ve bir adım kaldı, hep beraber aşağı düşeceğiz, uçuruma düşeceğiz diyor.
1: Evet.
0: Birçok kişi de buna kör vatanseverlik diye, evet, yorum getirmiş.
1: Zaten bunun altını ısrarla çizmek lazım. Vatanseverliğin kötü bir şey olduğunu kimse düşünemez tabii de. Bu kör edecek kadar,
0: evet,
1: bunu böyle fanatik bir hale getirmekten bahsediyoruz tabii. Aslında tabii ondan her şey beklenir. Daha önce yaptıklarını düşünürsek hala yerinde duruyor mu acaba, imha etti mi kendini?
0: Değil mi? Kendini imha da edebilirdi.
1: Evet evet.
0: O açık artırmada satılan eseri gibi. Ama bilmiyorum son zamanları.
1: Son zamanları kadar duruyordu yerinde.
0: Değil mi?
1: Evet, hatta Westminster Belediyesi eserin korunması için bazı önlemler aldıklarını ve halkın ziyaretine açılacağını da duyurmuştu ki... Genellikle hoşlanmıyorlar biliyorsun.
0: Büyükşehir Belediyesi de aynı şeyi söylemiş. Evet. Değerli bir eserdir ve korunacaktır. Yani korumasını sağlayacağız demişler.
1: Halbuki şu adalet ve yargıçlarla ilgili olan
0: grafitiyi
1: hemen kapattılar biliyorsun o gri şeyle. Gerçi
0: evet,
1: daha
0: doğru,
1: belli oldu ayrı konuda. Daha önce heykel yapmış mıydı hatırlayamadım ama gerçi koskoca Dismalant var da o heykel sayılmaz, bir sürü enstalasyon olan. Birçok enstalasyondan oluşan bir şey.
0: Dismalent öyle ama heykeli de var. Rodin'in Düşünen Adam eserine.
1: Ha, evet, şimdi söyleyince.
0: Hatta biz ondan
1: hatırladım,
0: da bahsettik.
1: Hatırladım.
0: Geçtiğimiz
1: evet,
0: programlarda.
1: Doğru.
0: Bu Rodin'in Düşünen Adam'ına gönderme yaptığı ünlü bir The Thinker değil de The Drinker, içen adam heykeli var. 2004'te yapmış. Hatta bu heykel çalınmış ve yıllar süren de bir hukuk mücadelesi başlamış ondan sonra. Komik bir öyküsü var aslında. Wikipedia'ya göre önce 2004'te Londra'daki Shaftesbury Avenue yakınlarında izinsiz olarak, tabii ki o her işi olduğu gibi izinsiz olarak birden peydahlanmış. O yıl sanatçı AK-47, Andy Link adı, tarafından fidye istemek amacıyla çalınmış. Tabii Andy Link alamamış fidyeyi ama 2015'te bu sefer Link heykeli bir tuvalet oturağı üstüne yerleştirerek kendi katkısını eklemiş. Başına da trafik kukasıyla klozette oturan bir düşünen adam figürü olarak tekrar kısa bir süre sergilemiş. Hatta 2019'da açık artırmayla da satışa çıkarmış.
1: Satabilmiş mi?
0: Ama mülkiyet karmaşası nedeniyle geri çekmek zorunda kalmış. Şimdi bir özel koleksiyondaymış ve sergilenemiyormuş. Son modifiye versiyon nedeniyle de artık The Thinker'dan The Drinker'a ve şimdi artık The Stinker, yani kokan adam olarak da, kötü kokan adam olarak da anılmaktadır.
1: Konunun kendisi stink ediyor, kokuyor bence zaten değil mi?
0: Evet, evet.
1: Bu arada çok ilginç değil mi? Adamın kim olduğu bilinmiyor ama bütün hukuk mücadelelerini verip
0: yürütüyor, onları
1: evet,
0: yürütüyor, evet. Bahsetmiştik ya, telif haklarını da savunan bir sitesi var kendisinin.
1: Var, evet. Neyse, şimdi bu kadar Banksy demişken müzik arası verelim ve onun yönettiği Exit Through the Gift Shop, özür dilerim, belgeselinin açılışında çalan Richard Hawley'in Tonight the Streets Are Ours parçasını dinleyelim.

0: Bu arada Banksy tek örnekte değil. Biz bu konudan 10 yıl önce ilk programımızda da söz etmiştik sanki. Hatta orada bahsettiğimiz Exit Through the Gift Shop belgeselinin açılışında çalan Richard Hawley, Tonight the Streets Are Ours'u dinledik biraz önce. Başka örnekler de var.
1: Evet. Bu arada tam orada açtıysanız radyoyu, Apaçık Radyo'dayız. Sanat Uzun İlham Sonsuz programında ve bu Shepard Fairey'den söz etmiştik. Bizim ta ilk sezonumuzda diyelim. Yani
0: Çok
1: 10 yıl
0: sene
1: önce
0: önce.
1: programa yeni başladığımızda. Onun ünlü Obey diye bir serisi vardı. İtaat Et serisi. Hatta onu belki herkes hatırlamaz ama Obama için tasarladığı böyle pop art tarzı, hatta başkaları da var. Bir posterler var. O Hope posteri çok ünlü. O zaman da paylaşmıştık. O Amerikalı. Ayrıca Francis J.R. var mesela. Dünyanın en tehlikeli veya göz ardı edilen favela, hapishane, sınır duvarları gibi yerlerde sıradan insanların devasa portrelerini binaların üstüne yapıştırıyor. Hatta 2015'te Mayıs'tı galiba, dünya çapında Şehrin Kırışıklıkları diye bir proje yapmıştı ve İstanbul'da da bu portrelerden yapmıştı. Biz paylaşmıştık onu. Ben fotoğrafını çekmiştim çünkü. Sizler de hatırlarsınız aslında, böyle Haliç'te, başka yerlerde de, Beyoğlu civarında galiba, böyle şehir duvarında bir takım yaşlı insanlar, siyah beyaz portreleri.
0: Doğru, senin fotoğrafın vardı onu da
1: Evet,
0: bulursak,
1: bulursak
0: evet
1: paylaşalım
0: doğrudu,
1: yine.
0: bulalım o zaman. Başka da var tabii birçok böyle benzeri aktivist. Mesela Ai Weiwei var, Çinli aktivist. O da Banksy gibi doğrudan hükümetleri hedef aldığı için hapis yatmış ve sürgün edilmiş bir sanatçı. O da sanatı politik bir eylem olarak görenlerden. Fransız, sonra Black Lerat var.
1: Ha evet, onu da biliyorum.
0: Fareleriyle tanırsınız onu da.
1: Tabii.
0: Esas adı Sav Yapru. Stensille, gene grafitinin babası kabul edilen bir aktivist. Hatta Banksy onun için şöyle demiş: ben ne zaman orijinal bir şey yaptığımı düşünsem, Black Lerat bunu 20 yıl önce yapmış, onu fark ediyorum demiş. Çok
1: İşte
0: tatlı.
1: evet.
0: Black Lerat'ın da bizim birkaç haftadır üzerine konuştuğumuz Big Brother isimli bir duvar resmi de var. Belki
1: Onu da
0: paylaşalım,
1: paylaşalım değil mi?
0: tanıdık gelebilir. Yani aslında buralarda dolaşınca yollar hep aynı meydana çıkıyor gibi geliyor bize.
1: Doğru, burada hoş olan işte Amerikalı, Fransız, Çinli, mesela İtalyan var, Blue, o da Banksy gibi duvar resimleri yapıyor ve eserleri ticarileşmeye başlarsa veya bir takım projeler alıp onu kullanır, alet ederlerse yok ediyor onları, griye
0: Harika,
1: boyuyor mesela,
0: güzelmiş.
1: yani oluşturduğu gibi
0: Geri alıyor.
1: anlaşılmaz bir şekilde. Aslında daha İranlı iki kardeş var. Aysi ve Sot adıyla Amerikalı bilen. Aslında Saman ve Sasan Oskui diye. İranca nasıl, yani Persçe nasıl okunuyordur, Farsça bilemedim ama. Bunlar da İranlı iki kardeş. Hatta İran'ın Banksy'leri diye de biliniyorlar. Onlar da yine insan hakları, savaş karşıtlığı, çocuk hakları üzerine şablonlar yapıyorlar. Amerika'ya iltica etmiş onlar. Ama tabii yağmurdan kaçarken doluya
0: Öyle olmuş olabilir.
1: tutulmuşlardır. Bilemiyorum.
0: Olabilir.
1: Tencere dibin kara durum var çünkü.
0: Doğru.
1: Ama tabii onlar Amerika'ya yerleşince sokak sanatçısı olarak kalmayıp doğayı ve atık materyalleri sanat eseri ne dönüştürdükleri devasa ekolojik enstalasyonlar da yapıyorlar. Aslında bunu böyle söyleyince hatırlayacaksınız şeyin, Greta'nın ünlü konuşmasından esinlenerek bir ev iskeleti kurup onu ateşe vermişlerdi. Evimiz yanıyor,
0: Doğru.
1: our house on fire gibi.
0: Greta çünkü öyle diyordu. Evimiz yanıyor, niye
1: Yanıyor.
0: kimse ses çıkarmadı?
1: Buradaki enstalasyonun özelliği de aslında çatısı var evin, daha doğrusu çatısı derken çizim gibi böyle çizgileri var diyeyim. İşte metal mesela, ateşe veriyorlar. Yanıp kül olmuyor da o yanarken arkadan doğa da görünüyor. En güzel tarafı o. Bir de bu daha bilinen de Plastik Okyanuslar diye bir serileri de vardı. Norveç'in Utsira adasında kıyıya vuran plastikleri toplayıp devasa plastik enstalasyonlar yapmışlardı.
0: Gene önden görmüş sanatçılar.
1: Değil mi?
0: Sonuçta şeyde, okyanuslarda kendi kendine oluşuyor bu plastik adalar, değil mi? Bu arada aslında umut aktivizmde ve aktivistlerde sanki biraz, değil mi?
1: İşte insanlar aynaya bakmayınca bir ayna lazım, aktivistler de bu işi yapıyor.
0: Yani buna kapitalizmin aynası ya da sömürü düzeninin, baskıcı otoritenin aynası denir belki.
1: Çok.
0: Banksy'nin bu son heykeli de bir ayna, fanatik milliyetçiliğin aynası sonuçta.
1: Evet, özellikle son yıllarda yükselen. Acaba dünyada aktivizm ne zaman başladı diye düşünsek, baksak.
0: Oo, ben dünya kurulduğundan beri derim herhalde. Ama elbette ilk aktivistler kadın olsa gerek diye.
1: Tabii, doğru.
0: Mesela ilk aktivist rivayete göre Lilith olmalı, evet. Ki o da ağır şekilde cezalandırıldı. Mitolojik olanın yanında kutsal kitaplara göre sonra Havva da yasağa karşı geldi Lilith'in peşinden. Adem de ona uydu ki bütün bu olayda da Lilith'in parmağı var. Elbette onlar da cezalandırıldılar.
1: Tabii. Yani statikoya ilk itiraz için sembolik örnekler bunlar ama tabii bir şey söylüyor, bir şey ifade ediyor bize. Tabii özgürlük için bedel ödeme durumunu da ortaya çıktığını gösteriyorlar. Yani bir seçim yapılıyor ve bedeli ödeniyor. Yani senin örneklerinden gidersek biri dışlanmış Lilith, diğeri de havada ölümlü hale getirmiş.
0: Doğru
1: zaten.
0: Dışlanıyor, bir de çocukları tek tek öldürülüyor. Her gün birini öldürüyorlar. Ama aktivist deyince günümüz terimiyle konuşmuş oluyoruz ya, yani aslında 20. yüzyılın başlarına ait o daha çok.
1: Doğru ama tarih boyunca da sosyal veya siyasi değişim yaratmak için eyleme geçen herkese aktivist demekte bir yanlışlık yok, geriye dönük,
0: yok,
1: retrospektif,
0: evet.
1: Söylersek. Bildiğim kadarıyla ilk kullanılışı 1. Dünya Savaşı sırasında İsveç'teki bir siyasi hareket var. Aktivistler, onlar kendilerini öyle tanımlıyorlar. Onları tanımlamak için kullanılıyor. Ama aslında mevcut düzeni ayna tutmaya çalışan herkes o kategoride bence. Özellikle de kadınlar. Kesin.
0: Evet, çok doğru bu. Kadınların özellikle önü çektiği bu konuda. Kadın ve kadın yurttaş hakları bildirgesini yazan mesela Olympe de Gouges, Fransız, 1748 doğumluymuş. Bizden Belkıs Şevket Hanım, bu uçağa ilk binen, ilk kadın hareketi savunucularından olan bir hanım. Yazar Fatma Aliye Hanım, bunlar da var mesela.
1: Evet, hatta paraların üstünde fotoğrafı var ama kaçımız farkındayız?
0: Fatma Aliye değil mi? Evet. 50 liranın üzerinde var.
1: Evet. Elbette başkaları da var, Türkiye'den de dünyadan da. Toplumsal rollerin sınırlarını zorlayanlar onlar aslında. Yani tarihi ve mitolojik anlatıların çoğunda kadınlar itaat eden olarak konumlandırıldıkları için ilk ve hani en güçlü diyebileceğimiz aktivistlerin kadınlar olması da çok doğal aslında.
0: Doğal diyorsun.
1: Tabii. Yani aslında aklıma bütün dünya susarken Gazze'deki soykırıma en çok ses çıkaran Greta ve arkadaşları, değil mi? Yani aslında onlar iklim aktivisti gibi görünüyordu başlangıçta. Ama bütün haksızlıklara ve
0: çıkaranlar da onlar
1: tabii
0: oldu.
1: Yani öte yandan aktivistlere karşı bir öfke olduğunu da görmemek mümkün değil.
0: Ya haklısın, kadınlara ve bu konuya geri dönelim ama aktivizme öfke deyince en çok rastlanan bir de insanların yaptıkları eylemleri anlamakta zorlandıkları bir durum var. Onu konuşalım istedim aslında, iklim aktivistleri.
1: Müzelerdeki
0: iklim aktivistleri.
1: Diyorsun, değil mi? Evet, sanat eserine boya çorba atanlar. Ya da kendilerini duvara yapıştıranları.
0: Evet, evet, onları diyorum.
1: Orada tabii benim açımdan bakınca birkaç katman var gibi görüyorum, yani daha mesleki bakarsak. Biri izleyicinin zihni, ikincisi medyanın bunu sunuş biçimi, özellikle de bu hakikat sorusu çağında. Üçüncüsü de müzenin kurumsal konumu, yani üçüne ayrı ayrı bakmak lazım. İzleyici, medya, kurum gibi. İlki daha önceki programlarda söz ettiğimiz zihin kuramı meselesi. Yani onun nasıl kullanıldığı. İkincisi işte hakikat sözlü düzenindeki medyanın hali malum. Üçüncüsü de sanat kurumlarının hali aslında.
0: Peki zihin kuramı açısından bakacaksak mı? Yani hedef kim? İzleyenler mi? Kurumlar mı? Yöneticiler mi?
1: Hepsi ama asıl izleyiciyi tabii hedef alıyor. Çünkü aslında eylemler sanat eserlerine zarar vermekten çok izleyicilerde şok etkisi yaratmayı hedefliyor. Çünkü bunu yapanlar sanatsever seyircilerin kültürel mirası çok önemsediğini düşünüyorlar ve eserin tehdit altında olmasının onlarda yaratacağı güçlü duygusal tepkiyi aslında kullanmak istiyorlar. Müze kurgunun bir parçası çünkü güvenli sayılan rafine bir estetik mekan, oraya elini kolunu sallayan gitmiyor, özellikle gidiyorlar. Ama ani bir müdahale olunca, ki müzede hani biliyorsun bazı müzelerde fotoğraf bile çekemezsin, eserlere belli bir miktardan fazla yaklaşamazsın filan olunca, böyle ortaya çıkan bir müdahale oradaki konforu da bozuyor.
0: Öyle oluyor değil mi? Birden evet. Dehşete düşüyoruz.
1: Evet, tam da amaç o zaten. Yani bu duygusal tepkiyi iklim felaketi de en az bu kadar önemli mesajına dönüştürmeye çalışıyorlar. Yani insanlar bu tabloyu seviyor. Bir tehdit görürlerse dikkati bizim ne yaptığımıza, dolayısıyla buradaki dikkat çekmeye çalıştığımız şeye yönelir diye düşünüyorlar. Bu arada da iklim mesajını verip öncelik sırasını sorgulatırız. Yani burada sanat eserine bakıyorsunuz da dünya perişan, haberiniz var mı?
0: Güzel, evet. Peki gerçekten zarar veriyorlar mı? Değil.
1: Değil tabii, evet. Aslında sanat eserinden ziyade onları koruyan cam yüzeyleri hedef alıyorlar. Onu seçiyorlar zaten. Çoğu popüler eylemde, örneğin Mona Lisa'ya, Van Gogh'un ayçiçek tablosuna çorba atıldığında veya Monet'in eserlerine patates püresi fırlattıklarında eserler kurşun geçirmez veya neyse işte koruyucu bir cam arkasında olduğu için hiçbir zarar görmedi hiçbiri. Bir iki eylemde koruyucu cam kırılacak gibi oldu, yani oraya kadar gitti. Orada da işte aynadaki Venüs tablosunu galiba çekiçle vurdular üstüne. Çekiçle kırıldı cam. Koruyucu cam. Çerçeveler zarar görüyor bazılarında. Çünkü ellerini yapıştırıyorlar ya çerçevelere ya da duvarlara. Ama tabii eserler zarar görmese bile müzeler temizlik, restorasyon analizi, ne bileyim işte güvenliği gözden geçirme vesaire nedeniyle bunları sergiden çekiyorlar ve mali kayıplar da yaşıyorlar. Yani bu da bir hedef aslında.
0: Bu da bir hedef tabii, değil mi? Güzel. Bunu yaparak zihin kuramı yoluyla etkilediler dedin, ama ters bir etki de olmuyor mu? İzleyiciler sanat eseri saldırı altında diye düşünüp iklim mesajından çok sanata düşmanlık kısmına da odaklanabilir. Çünkü zihinler de aynı şekilde çalışmayabilir sanki.
1: Doğru. Yani onların hedefi o da, ama biz de mesela şimdi şey mi, iklim aktivistleri zarar veriyorlar mı vermiyorlar mı iyi konuşuyoruz.
0: Konuştuk, evet.
1: Çünkü empati yaratmak isterken biraz öfke ve savunma da üretebiliyorlar. Bu da tabii zihin kuramının hem gücü hem de kırılganlığı. Zihin kuramı hani başkasının zihninden geçeni anlamak ve ona göre davranmaktı ya. Başkalarının zihnini ne kadar iyi simüle edildiği eylemin etik ve politik sonuçlarında belirleyici olabiliyor. Yani sen benim zihnimden geçeni çok iyi okuyamazsan benim ona zarar verdiğini düşünmemle zarar görürsün aslında. Ama planladığın gibi dikkat çekmeyi başarırsan ve benim zarar vermediğimi düşünürsen başka bir şey oluyor. Tabii ama hakikat söz çağında bu tür eylemler son derece rasyonel. Çünkü hakikat işte, yani işte iklim verileri, bilimsel raporları vesaire açıklasalar tek başına hiçbir yerde görünmüyor. Hatta bunların yalan olduğu ile ilgili alttan alta.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yayılıyor. Yani yayılan, yani viral olan duygusal çarpıcı imgeler gündem oluyor diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Burada da medyanın tutumuna geliyoruz. Çünkü hakikaten medya için Van Gogh'un tablosuna saldırı başlığı iklimle ilgili yeni bilimsel rapor yayınlandığından daha çekici ve tıklanıyor sonuçta. Hatta senin de Robin Williams'la ilgili bir makalenin başlığıyla ilgili enteresan bir deneyimin vardı. Onu anlatır mısın?
1: Doğru, bir aktivizm çabası değildi ama evet, çok haklısın. Benziyor.
0: Benzeri bir şey olmuştu.
1: Çünkü ben de onun ölümü üzerine dikene bir yazı yazmıştım. Ölümünü değil de yaşamını konuşalım diye herkes. Çünkü evet, nasıl öldüğünü falan konuşuyordu. İşte hasta mıydı, intihar etti, ne oldu falan gibi. Benim yazdığım yazı da onun insan tarafına dikkat çeken, işte herkese dokunan tarafına falan bir şeydi. Ama orada o beyninin kurbanı oldu şeklinde yayınlandı. Hatta ben itiraz ettim, yani böyle, ben böyle bir başlık koymadım, bu nedir falan diye. Ama o zamanki editör dedi ki, yani sizin başlığınız okunurluğu artırmaz ama bu okunurluğu artıracak, göreceksiniz. Ama tabii ki saygım var sizin söylediğinize. Bu şey gündemden düşünce konu. Biz onu dijital medyada tutarken beyninin kurbanı olduğu yerine ölümün değil yaşamını konuşalım başlığıyla tutalım dedi.
0: Enteresan.
1: Öyle de oldu. Şimdi ikisini de yazarsan ikisiyle de ulaşabiliyorsun aynı yazıya. Çok ilginç.
0: Ben de önceden bu yazını görmüş ve okumuştum yayınlanmadan önce de, bu başlığı değil onu görünce çok şaşırmıştım. Zaten hani senin bu başlığı beyninin kurbanı oldu demeyeceğin çok belli,
1: evet,
0: altında senin.
1: Ayrıca ne demek onu
0: yazıyor
1: da bilmiyorum.
0: Yani onu demeyecek, belki en önden demeyecek insansın.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi aktivistler hakikat sonrası medyasını iyi okuyor ve gerçeğin haber değeri yok, diyorlar ki öyle. Doğru. Ona dair duygusal, hatta mümkünse skandal bir şey üretmem gerek diyorlar ki bu da doğru bir yol o zaman.
1: Tabii ama bu da sanatı senin tetikleyici imge haline gelmesi anlamına gelmemeli bir yandan, değil mi? Yani çünkü eser hakikat arayışının nesnesi değil de mesajı hızla dolaşıma sokan bir araç haline gelmiş.
0: Tabii
1: oluyor.
0: Öyle oluyor. Tam da konuştuğumuz gibi, değil mi? Evet. İçerikten çok görünürlük potansiyeli belirleyici. Evet, sanki çok, belirleyici
1: çok,
0: oluyor.
1: Çok doğru. Çok doğru. Şimdi tabii o zaman da hani bu hakikat sözü medyasına bakınca son olarak müzelere geliyoruz katman olarak. Onların da müzelerin de maskesi düşmüş oluyor bence. Çünkü onlar da böyle tarafsız, evrensel kültürün mabedi falan gibi, evet, görünüyorlar. Evet. Kendilerini de öyle takdim ediyorlar ama iklim aktivistleri bu tarafsızlık iddiasını bir güzel sorgulamış oluyorlar.
0: Değil mi? Yani fosil yakıt üreticisi olan bir sponsorları var
1: tabii,
0: mı?
1: Tabii var.
0: Ya da işte çoğunluk. Koleksiyon kimin servetiyle şekillenmiş?
1: Nasıl ele geçirilmiş?
0: Değil mi? Müze kriz içindeki dünyamızda hangi gerçeğe hizmet ediyor? Bu gibi soruları soruyorlar diyorsun, değil mi sonuçta?
1: Çok doğru, evet. Yani boya atma eserin kendisine değil de onu kuşatan kurumsal yapıya da yönelmiş bir eleştiri oluyor aynı zamanda. Yani eserin dışında hasar gören cam, müze ya da kurumlar aslında bir metafor.
0: Güzel
1: oluyor.
0: Güzel olmuş ama
1: değil
0: bu
1: mi?
0: Dediğin evet. Camın kırılması ya da püreyle evet. zarar görmesi
1: evet.
0: Aslında müze ve kurumun zarar görmesi
1: koruyucu
0: olmuş.
1: Koruyucuya zarar vermek direkt.
0: Anladım. Sanat dünyası ve müzeler bu eylemleri paha biçilmez kültürel mirasa yönelik saldırı olarak görüyorlar sonuçta.
1: Tabii.
0: Toplumsal bir hafıza olan sanata saldırmanın böyle iklim davasına destekten çok öfke ve antipati uyandırdığında savunabiliyorlar doğal olarak, beklendiği
1: evet.
0: gibi.
1: Tabii.
0: Ama aktivistlere göre de asıl vandalizm gezegenin geri dönülmez şekilde yok edilmesine sessiz kalmak.
1: Ki çok doğru.
0: Tabloya dökülen çorba toplumun, doğanın yok oluşuna değil de camın kirlenmesine daha çok üzülmesine aynalamak için kullanılan bir araç oluyor neredeyse.
1: Çok doğru. Yani dünya yok olursa ya da dünyanın başında bir şey gelirse o sanat eserleri geriye mi kalacak? Yani hep beraber yok olacak işte. Yani
0: evet.
1: Böylece kurumlar taraf olmak zorunda kalıyorlar.
0: Evet.
1: Yani sadece vandallık derlerse kamudaki rollerine dair daha derinlemesine bir sorgulamadan kaçmış
0: oluyorlar. Olacaklar.
1: Sponsorum işte fosil yakıt üreticileri demektense
0: evet.
1: vandallık daha kolay. Tabii bunu izleyicinin iklim kaygısıyla kurduğu duygusal ilişkiye de açık yeni bir örgütlenme olarak görürlerse sergi politikalarını, sponsor ilişkilerini, programlarını vesaire aslında yeniden düşünebilirler. Belki yapanlar da var. Ama çok fazla değil.
0: Çok güzel dedin ve sadece eserleri koruyan depolar olmaktan çıkıp gezegenimizin, bizim ve tabii hakikatin de geleceğinin tartışıldığı alanlar olabilirler aslında.
1: Doğru. Yani belki Banksy'nin yaptığına da bir tür çorba dökmek diyebiliriz şeye, sisteme çorba
0: Ederiz
1: dökmek.
0: Ederiz tabii ki, neden olmasın? Küresel çapta bir çorba fırlatmak, hem de ona da epey öfke duyuyordur sistem
1: Tabii,
0: zaten.
1: tabii.
0: Aslında konuştuklarımızı düşünürken aklıma da iki soru geldi benim. Aktivistlere neden öfke duyuluyor biri? Biri de neden aktivistler daha çok kadınlardan ortaya çıkıyor? Çünkü o gördüğüm müze eylemlerinde ve genelde de aktivistler daha çok kadın gibi geliyor
1: Doğru.
0: bana.
1: Şimdi zor sordun tabii de. Belki bunu en iyi tarif eden kuramlardan bir tanesi kendilik psikolojisi, yani self psychology. O okulun kurucusu Hans Kohut, onun da aynalama diye bir kuramı var. Hani aynadan yola çıktık, belki ilk aklıma o geliyor hemen. Bireyin, diyor Kohut, sağlıklı bir kendilik, bir self geliştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu temel duygusal süreçlerden bir tanesidir aynalamak. Yani bakım veren kişi, ki genellikle annedir,
0: annedir
1: o zaten. Çocuğun iç dünyasındaki heyecanını, yeteneklerini, varoluşunu fark edip ona bunu takdirle geri yansıtmasıdır. Bebek annesinin gözlerinde kendi değerini görmüş olur. Sen değerlisin ve ben seni görüyorum mesajını almış olur. Aslında bizim toplumumuzda bunun çok fazla yapılmadığını, sağda solda, işte burada, trende, başka yerde sürekli anne anne anne diye annesini
0: beni gör
1: çekiştiren
0: demeye çalışıyor o zaman
1: ve
0: çocuk.
1: Annesinin başka şeylerle ilgilendiği, telefona baktığı durumlarla da görüyorsunuz ya. O tabii çok karikatürize bir biçim ama tam kastettiğim böyle bir şey. Yani hepimiz aslında bütünlüğümüzü korumak için dışarıdakinin, ötekinin, ki ilk öteki anne, onun yankısına ihtiyaç duyuyoruz. Yani bu ihtiyaç karşılanmazsa bireyde elbette narsistik yaralanmalar, boşluk hissi, sürekli bir dış onay arayışı vesaire görülebilir. Yani hani amiyane tabirle hayat boyunca kendini göstermeye çalışıyor olabilir yeterince görülmediğini
0: ya
1: düşünürse.
0: O halde anne çok önemli. O yüzden kadınlar da aktivist olarak önemli diyebilir miyiz?
1: Tam da öyle ama tabii böyle bir matematiksel eşitlik gibi değil. Kadınların da çünkü evet bu sanat, iklim, insan hakları konusunda aktivistlikleri erkeklerden çok daha fazla. Gene bakarsan ama politik anlamda aktivizm erkeklerin biraz tek elinde, o alana pek kadınları sokmuyorlar ya, hatta politik alanda aktivist olan kadınlar da erkek gibi görünen kadınlar oluyorlar maalesef. Dolayısıyla tam bir matematiksel eşitlikten bahsetmiyoruz ama yani aynalama ya da toplumun aksayan yönlerini, ikiyüzlülüğünü, adaletsizliğini topluma geri yansıtma süreci olarak tanımlarsak, bunun kadınlar üzerinden okunmasının psikodinamik temelleri de olsa gerek tabii. Yani bir kere sistemin merkezinde olmayan, hatta marjinalize edilen veya öteki olan kişi sistemi daha net görür. Burada da tabii kadınların ne kadar ötekileştirdiğini yüzyıllar boyunca
0: doğru
1: biliyoruz
0: diyorsun.
1: Değil mi? Yani tarihsel olarak bu konuma itiliyorlar. Ve bu düzenin açıklarını, tutarsızlıklarını dış gözle görebiliyorlar dolayısıyla.
0: Evet.
1: Bir de toplumlar kendi zayıflık, duygusallık, kaotik olma gibi halleri istemedikleri için bunu kadınlara yansıtırlar. Yani kadın zayıf, duygusal ve kaotik.
0: İstemediği özellikler. Evet. Bunun bir adı var galiba değil mi? Savunma düzeneği olarak yansıtmalı özdeşim
1: miydi?
0: Doğru,
1: doğru. Evet, tam da öyle gerçekten. Kadın eşitlik talebiyle toplumun adaletsizliğini aslında aynalıyor ve onları kendi çirkinliğiyle yüzleştirdiği için kadınları da tarih boyunca hep yıkıcı, cadı, şey bozan, oyun bozan filan gibi yorumlamışlar ve hatta yakmışlar biliyorsun.
0: Evet ama kadının bir de bakım veren, onaran rolü de var değil mi?
1: Tabii.
0: Bunun yanında
1: tabii.
0: Aktivizm de sonuçta bir tür toplumsal onarma çabası görülebilir. Belki kadınların toplumun bedenindeki yaraları fark edip iyileştirme eğilimi de olabilir mi?
1: Çok çok doğru saptama. Yani anne bebeğini aynalayarak dönüştürdüğü gibi toplumun da acısını aslında ona geri yansıtarak toplumu iyileştirmeye çalışıyor desek... Yanlış
0: toplumu
1: olmaz,
0: da iyileştirecek kişi de kadın olacak o zaman. Bir de daha önce tekinsiz sanat konusunu konuşmuştuk. Orada bastırılanın geri dönüşü meselesi vardı tekinsizde. Bunu didik didik etmeden Freudian perspektifle kadın aktivizmi
1: evet.
0: Belki böyle de görülebilir mi?
1: Evet, didik didik Freud'a saygıyla görülebilir tabii ki. Serol'ün ruhu şad olsun.
0: Evet.
1: Toplumun sessiz olmasını istediği kesim ses çıkarınca muhtemelen sistemin üstünü örttüğü tüm bastırılmış suçluluk duyguları da yüzeye çıkıyor. Olabilir belki, öyle diyebiliriz. Yani tabii bastırınca da artıyor. Fizik kanunudur. Yani bir şeye
0: tamamen
1: ne kadar
0: fizik,
1: basarsan geri iter.
0: Sıkıştırınca
1: yani.
0: O da geri
1: tabii,
0: iter.
1: Patlama ve yansıma senin basma şiddetinin
0: şiddetli olur
1: gücüyle
0: bu sefer.
1: Eşit oluyor.
0: Peki burada akla şu soru geliyor aslında. Bu ataerkil sistemde kadınlar ayna oluyorlar ama kendileri doğru aynalanabiliyorlar mı? Onların aynası var mı?
1: Bu da çok güzel bir soru. Çünkü muhtemelen hayır. Çünkü pasif bir nesne ayna olmaları tercih ediliyor. Olmalı böyle bir durumda. Yani bence aktivizmde kadının bu pasif nesne ayna rolünden çıkıp topluma bir aktif hakiki ayna tutma çabası herhalde olsa gerek.
0: Yani verilen sahte kimliği reddedip işte ne bileyim kutsal anne, ihtiyaç karşılayan kişi, bakım veren kişi vesaire olmak yerine toplumun yüzüne kendi adaletsizliğini çarpıyor.
1: İyi de yapıyor.
0: Yani, İyi yapıyor.
1: Evet. Hep söylerim, dünyayı kadınlar kurtaracak.
0: Evet, bu programda da söyledik.
1: Evet,
0: yani bizim
1: söylerim.
0: Bu programlarımızda tabii. Da birkaç kere.
1: Yine Kohut'un bakışıyla bakarsak her bireyin içinde bir görkemli kendilik var. Bir glorious self denen.
0: Yani?
1: Yani onaylanma ya da aynalanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ve aktivist kadın ben buradayım, haklarım var ve değerliyim diyerek sahneye çıkınca bastırılmış olan o görkemli kendiliğinde sağlıklı bir şekilde dışa vurmuş oluyor. Yani bir tüm güçlülüğümüz, çocukların vardır ya o infantil omnipotansı, her şeyi yapabilirim falan hissi. Aslında ben buradayım, haklarım var deyip sahneye çıkınca bu da bir şekilde ortaya çıkmış oluyor.
0: Bastırılmış
1: ama sağlıklı bir şekilde çıkmış oluyor.
0: Yani toplumdan da alamadığı o onaylayıcı böyle aynalamayı eylemiyle de talep ediyor bir bakıma.
1: Bir bakıma evet, doğru, öyle diyebiliriz. Eğer birey veya grup diyelim sürekli olarak yok sayılırsa veya yanlış aynalanırsa, yani bir kadına örneğin sadece güzelliğiyle değerlendiriyorsun ya da emeğini görev olarak görürsen kendilik parçalanmasına yol açar diyor Gould. Yani hepsi bir bütün aslında.
0: O zaman kadınlar onlara tutulan o kırık ve çarpık aynayı reddederek toplumu böyle tutarlı ve adil bir ayna tutmaya zorluyorlar aslında.
1: Öyle yapmış oluyorlar bence. Yani burada da bir şey de önemli. Tabii sadece tek bir kuramla açıklamak mümkün değil de ilk aklıma gelen ve buradan devam edeyim. Bir de başka bir kavramı daha var. İkizleşme, twinship. Twinship alter ego.
0: O da Kohut'un.
1: Evet, o da onun. Bir bireyin kendine benzeyen birini bulma ve ben yalnız değilim hissini yaşama ihtiyacı. Bu bazen ailede, işte annede ya da başka bir kardeşte ya da başka biri de olabilir. Bir kadın topluma ayna tutunca diğerleri de kendilerini o aynada görüyorlar aslında ve bir yatay aynalama denebilir buna belki. Kolektif bir güç yaratıyor bir arada.
0: Kolektif bir güç yaratıyor. Bu güzelmiş. Evet. Ama bu kadın aktivizmine karşı oluşan tepkiye, öfkeye ne diyorsun? Öyle bir şey de oluşuyor.
1: Oluşuyor çünkü o da narsistik yaralanma bence. Narsistik injury diyebiliriz. Yani argo söylersem toplumun karizmasını da çizmiş oluyorlar.
0: Karizmasını yani, çiziyorlar toplum.
1: Evet, yani ayna tutan kadın aktiviste duyulan o yoğun hatta orantısız öfke aslında tam bir narsistik öfke.
0: Yani idealize edilen imajın sarsılması.
1: Tabii evet, o kendi imajını idealize ediyor, kadını pasif görüyor ama kadın diyor ki
0: hayır öyle ya, değil
1: öyle
0: diyor.
1: Değil, tabii. Çünkü bir kişi ya da toplum kendisini çok güçlü ve hatasız olarak kurgularsa en küçük bir eleştiri bile varoluşsal bir tehdit olarak algılanır. Bütün dünyada örneklerini görmüyor muyuz? Devlet başkanlarında
0: evet.
1: Bile. Yaralanmanın acısıyla da aynaya tutan eli kırmaya çalışıyor. Aynayı tutan eli. Yani yok etmeye çalışıyor. Öfke de aslında o yaralanma hissinin verdiği acıdan kaçınma çabası.
0: Ya belki utanç da duyuyordur değil mi? Yani
1: çok,
0: suçluluktan gelen
1: çok,
0: bir
1: çok
0: utanç
1: doğru.
0: Mı?
1: Çok doğru. Yani bu da yine Kohutyan bakarsak aynalanınca toplumun bilinç dışına itmiş olduğu adaletsizlikler de yüzeye çıkıyor ve derin bir utanç da yaratıyor. Tabii utanç taşınması çok ağır bir duygu. Yani,
0: evet.
1: Hele de çocukluğu boyunca utandırılarak büyütülmüş bir topluma düşünelim. Yapamazsın, edemezsin, onu öyle yaptın, bunu böyle yaptın falan
0: ayıp.
1: Diye. Ayıp. Yetersizliğin utancı da hızla kendini haklı bulduğu bir öfkeye dönüşüyor. Mesela trafikte de düşünelim. Birisi hatalı bir şey yaptığında sen buradan elini kaldırıp hata yaptığını işaret edersen, bunu İsviçre'de yaparsan oradaki karşındaki özür dilerim der. Burada yaparsan ben o elini alır senin falan diye başlayan bir şeyi başlatmış olursun değil mi?
0: Evet, evet, çok da haklı bulunur bazı aşamalarda.
1: Kendisini haklı bulur. Dolayısıyla aktivistlere de bu huzur bozucu, huzur bozan, marjinal, hatta hain bile diyenler oluyor.
0: Ne güzel geçinip gidiyorduk
1: değil
0: şurada.
1: Mi?
0: Nereden çıktınız?
1: Çünkü kendi
0: olsun.
1: İçindeki suçluluk duygusunu öfkeyle onlara yansıtma ihtiyacı oluyor. Yani ben istediğimi yaparım, sen kim oluyorsun?
0: Ya bu öfke de normal herhangi bir öfkeden farklı galiba değil mi? Uzlaşmaya böyle çalışmayan, tamamen susturmaya odaklı, hatta anlamaya da çalışmayan, yok etmeye yönelik bir şey gibi.
1: Tabii, çünkü karşı taraf kusur hatırlatıcısı. Yani ben mükemmel olduğumu düşünüyorum, sen bana olmadığımı gösteriyorsun. Bu benim aslında bir şey öğrenip yola devam etmem gereken bir şeyken utandığım için ve bu hatırlatıldığı için ve ben de yeterince aynalanıp bunları vaktiyle halletmeyi beceremediğim için verdiğim tepki öfke oluyor.
0: Ha, değil mi? Genellikle sen kim oluyorsun tepkisi oluyor. Sen kimsin ki bizi eleştiriyorsun? Çok da aslında erkeksi ve hiyerarşik bir yandan
1: tabii,
0: da.
1: Tabii. Yani bunun karşısı da var ya. Ben de diyorum ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Onu, değil mi? O da evet, aynı o şey. Da onun, o da onun öbür türlüsü.
0: Öbür türlüsü. Bu meşhur bir sözlerim. Hatta sözlerimiz yani gibi.
1: Kadınlara da aynı şeyi söylemiş oluyor gibi değil mi?
0: Tabii kadın aktivistlerin karşılaştığı sert tepki de aslında bu tuttukları aynanın gerçek olduğunu da gösteriyor bir yandan da bu evet. Öfke yarattığına göre.
1: Evet tabii o yaraya ne kadar gerçekten isabetle dokunduklarının da göstergesi.
0: Ya o zaman kadınlar da hele de birleşerek tepki veren böyle kadın aktivistler de aynalanmak istemeyenlerin korkulu rüyası haline geliyor. Evet. Diyebiliriz.
1: O zaman şimdi müzik arası verelim ve birleşin kadınlar diyelim.
0: Yeni bir ayna tutacağız galiba.
1: Yael de Kemal söylesin. Woman of the World Unite.

0: Açık Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programını dinliyoruz. Birleşin Kadınlar dediği Yael de Kenbaum içeriğini ve ne olduğunu da biraz sen söyle. Hadi
1: söyleyelim, doğru. Tüm kız kardeşlerimizi çağırıyoruz dedi ve muhteşem erkek kardeşlerimizi. Her bir anne ve cesur kız çocukları birleşin. En karanlık saatlerde güçlerinizi özgürleştirin. Akıl sağlığına ses verin, insanlığı kutlayın. Kadim bilgeliğimizle, doğal ritmimizle birleşin dedi Yael de Kenbaum. Bu güzel bir parçaydı. Çok, İsrail doğumlu bir kadın sanatçı. Savaşa karşı bir parça dinlemek ondan özellikle güzel oldu.
0: Özellikle İsrail'den. Yani Kanada şeyi de var galiba, orada
1: evet,
0: yaşıyor ama.
1: Evet, burada da çok sayıda kadınla beraber söylüyor bunu da. O da güzel, gerçekten birleştirmiş.
0: İşte bunun için daha örgütlü bir aktivizm gerekiyor. Yani Kohut'un ikizleşme twinship dediği şey, aktivistlerin oluşturduğu o kolektif kendilik toplumun narsistik öfkesine karşı çok daha dayanıklı zaten. Sosyal medya aslında bize devasa bir ikizleşme alanı da sunuyor. Yani
1: benzerlerimizi hani bu, bulma.
0: Evet, hakikat söylesi çağının olumsuzlukları var ama biri dünyanın bir ucunda saldırıya uğrası, dünyanın diğer ucundan seni görüyorum ve senin yanındayım mesajı da hemen geliveriyor.
1: Of, bu da
0: artık
1: çok kıymetli dediğin
0: bence
1: gibi.
0: De, evet.
1: Belki bu yüzden de o alanı manipüle etme çabaları da çok yoğun aynı şekilde.
0: Tabii.
1: Aslında bunun da kendi içinde artı ve eksilerini konuşabiliriz ama o zaman da sanat evet, üzerine psikolojik sohbet olmaktan çıkıp programımız psikoloji üzerine politik sohbet haline gelir mi?
0: Kaçınılmaz olarak geliyor zaten. Yani troll diye bir kavram çıktı baksana. Ama yine de aklımızda olsun. Konuşuruz gelecekte bence.
1: Neden olmasın? Konuşulabilir.
0: Değil mi? Şimdi bugün bu yayın dönemimizin son programını yapacağız demiştik başlarken.

0: Son programı yapıyoruz ama bir yaz arası vereceğiz. Merak etmeyin, geri geleceğiz. Geçenlerde programlara bakarken ilginç bir kesişme gördüm ama bunu söylemeden edemeyeceğim. Aslında bunu geçen ay sonunda konuşabilirdik, Nisan sonu, ama konu farklı gelişti, yeri değildi. Ama bugün konuştuklarımız, hem iklim, sanat vesaire, aslında eski programlarda konuşulanlarla da bir benzerlik ve süreklilik gösteriyor gibi
1: Neyi
0: gördüm.
1: kastettin? Nasıl bir şey?
0: Şunu kastediyorum, çok ilginç. Tam 25 yıl önce, 25 Nisan 2001'de Engin Geçtan'la yaptığımız Dünya Ali programının sonuncusunda iklimle ilgili olarak Engin Bey demiş ki, politikada bile eskiden kendine göre bir etik vardı. Yani dünyanın en büyük devleti Osaka'da evvelki yıl küresel ısınmaya neden olan toksik gazları %25 oranında azaltacağız diye bir belgeye imza atar. Ondan sonra da bunu geçiştirip yönetim değiştikten sonra hayır ben buna uymayacağım derse gidişi çok iyi görmek mümkün değil demiş daha 2000 yılında.
1: 25 yıl önce.
0: Evet, biz doğadan koptukça onun yerine sistemler geliştirdik ama diğer taraftan da sanki bu ekosistemleri biz yaratmamışız da bizim yazgımızmış gibi davranmaya başladık. Yani bizim sanki hiç katkımız ve sorunumuz yokmuşçasına davranıyoruz demişti. İşte o kastettiğim şey tam da bu. Infantil omnipotans dediğim, yani o çocuksu narsistik şey. Birisi buna ayna tutunca bozuluyoruz tabii. Yani siz yaptınız dese birisi, bozuluyoruz. Öte yandan tam 10 yıl önce 25 Nisan 2016'da da biz Sanat Uzun İlham Sonsuz'un ilk programını yapmışız. Ben bu kesişmeyi farkında değildim. Bakınca bunu hatırlayıp,
1: ne
0: yani 25 yıl önce o son programmış. Ondan sonra, yani ondan 15 yıl sonra, biz 10 yıl sonra bu Sanat Uzun'a başlamışız. Onun devamı gibi olmuş benim için. Ama ben dediğim gibi farkında değildim. Orada da ilk programımızda Meksikalı şair, eğitimci ve insan hakları aktivisti Cesar Cruz'dan alıntıyla "Ben önemli değilim. Bizler sosyal değişim için atılmış tohumlardan başka bir şey değiliz. Sanat yaparken amacımız huzursuzlukları yatıştırmak, keyfi yerinde olanlarınsa keyfini kaçırmak. Sadece bu, ne daha azıdır ne daha
1: Tamam,
0: fazlasıdır"
1: hatırladım.
0: demiştik, değil mi?
1: Tabii böyle dedik.
0: Banksy'nin yaptıklarıyla düzenin temsilcileri, belediye başkanları, Keep Britain Tidy gibi düzen sever kuruluşların her gün karşılarında devasa boyutlu, adeta tokat gibi işler görmekten haz etmeyenlerin ne kadar huzursuz olduğunu da o programda
1: 25
0: vurgulamıştık.
1: yıl, 10 yıl ve şimdi de bunları söylemişiz, tutarlıymışız demek ki.
0: Evet, ne güzel değil mi? Yani tutarsızlığın bir özellik haline geldiği dünyamızda bence iyi. Ama asıl tutarlı olan radyomuz tabii,
1: Doğru,
0: değil mi?
1: doğru.
0: Hep açık, apaçık olan açık radyomuz. Diyelim ve veda etmeden Good Vibrations çalsak mesela.
1: Aa,
0: Ne
1: tabii.
0: dersin?
1: Şimdi bu yayın döneminin son programıyla bir ara vereceğiz ve sizlere veda ediyoruz bu dönemlik. Yazdan sonra yeniden birlikte olmayı biz istiyoruz, umuyoruz. Sanat Uzun, ilham Sonsuz sonuçta. Biz de aynaları çoğaltmaya, huzuru fazla yerinde olanların keyfini kaçırmaya devam etmeyi istiyoruz doğrusu. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Hadi o zaman. Kainatın tüm seslerini Açık Radyo'nun, Apaçık Radyo'nun simgelerinden birini, Good Vibrations'ı dinleyelim. Ömer Bey'e selam olsun. Beach Boys söylüyor.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Talin Ortak, Hüseyin Ortak ve Taylan Ortak'a teşekkür ederiz.
3: Harici Bellek.
4: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Harici Bellek unutmamak, unutturmamak için 331. kez yayında. Bugün 30 Mayıs Cumartesi. Bendeniz Murat Meriç. Sizlere az sonra 66 yıl ve 3 gün öncesine götürecek bir radyo anonsu dinleteceğim. Sonrasında zaman tünelinde bir yolculuğa çıkaracağım ama öncesinde hepinizi en içten duygularımla selamlamak isterim. Hoş geldiniz.
1: Radyo yayın postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin.
2: Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamalarını rica ederiz.
0: 1960 yılının 27 Mayıs günü yapılan darbenin ilanını dinledik. Metni okuyan Albay Alparslan Türkeş'ti. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti ve lideri Adnan Menderes'e karşı yapılmış bir darbeydi. Bu sonrasında karşılaşacağımız darbelerin de ilkiydi. Yıl dönümü sessiz sedasız geçiştirildi. 27 Mayıs bir dönem Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlanıyordu ama bugün neredeyse anılmıyor bile. Oysa o güne denk gelen bir başka buluşmayı sürekli aklımızda tutuyoruz. Her hafta hafızamızı yeniden tazeliyoruz.

bir resim. Benim annem cumartesi hesap soracak öfkesi. Benim annem cumartesi. Benim annem cumartesi.

Teoman'dan ilk bölümünü dinlediğimiz Benim Adım Cumartesi, Cumartesi anneler için yazılmış bir bandista şarkısı. 1995 yılının 27 Mayıs günü Galatasaray Meydanı'nda ilk kez bir araya gelen ve kayıp evlatlarını arayan anneler sonrasında kalabalıklaştı, her hafta buluşmaya başladı. Arada izin verilmediği zamanlarda bu buluşma gerçekleşemedi ama Cumartesi anneleri 31 yıldır yani 1105 haftadır seslerini duyurmaya çalışıyor. Artık Galatasaray Meydanı onlara kapalı ama anneler ısrarlı. Teoman bu şarkıyı 1000. buluşmanın gerçekleştiği hafta söylemişti. Bugün programı onunla açtım. Az sonra dümeni yakın dönemde yaşadığımız bir başka buluşmaya doğru kıracağım ama öncesinde mikrofonu şarkının sahibi bandistaya uzatalım ve şarkı tamamlansın. Üstelik yayınlanmamış bir konser kaydıyla.

0: Anne, biz geldik.
1: Benim adım Cumart Esen'in az önce dinlediğimiz Bandista yorumu Yunanistan'ın en önemli bestecilerinden Theodorakis'e çakılmış bir selamla sona eriyor. Devrimci bir evladın ardından bizzat en yakını tarafından yakılmış bir ağıt olan o Levendis bir dönemin simge şarkılarından. 70 yılların sonlarına doğru Çiğdem Tarun'un yazdığı sözlerle Türkçe repertuara da girdi. Az sonra şarkının orijinalinden bir bölümü dinleyeceğiz ve sonrasında Timur Selçuk'un 70'li yıllarda toplumsal hareketin yükseldiği dönemde ODTÜ'de verdiği o efsane konsere bağlanacağız ve bu şarkının Türkiye'de ilk seslendirilişine tanıklık edeceğiz.

Sevgili arkadaşlar, Yunanistan'da devrimci müzik konusunda en büyük öncülüğü yapmış olan Theodorakis'in bir marşını Çiğdem Talu sözledi. Biz bugün sizlere ilk kez sunacağız. Vurdular onu. Kurşun değildi, top tüfek değildi, faşist yılanıydı.

0: top tüfek zehirdi. Faşist yılanıydı, boğan oldu mu? Bir can gitse de binler var geride. Bir gün gelir ki hey hey hey hey eser zer olun. Bir gün gelir ki hey hey hey hey eser zer olun.
1: Çiğdem Talu, o Levendis'e Türkçe söz yazmış Timur Selçuk. O dönem bu ağıtı konserlerinde Vurdular Onu adıyla seslendirmiş. Sadık Gülbüzen, Selda Bağcan'a uzanan kimi sanatçılar hem konserlerinde hem de albümlerinde bu sözleri dinleyiciye ulaştırmıştı. İki gün önce Çiğdem Talu'yu aramızdan ayrılışının 43. yılında andık. Repertuara kazandırdığı bir sürü şarkı var. Üstelik hepsi birbirinden güzel ama ben gündeme de uygun olduğu için onun anısına o Levendis'in Türkçe versiyonlarından birini daha çalmak istiyorum.

Yorumdan dinlemeye başladığımız Oğlu Ağıt, topluluğun 1990 yılında yayınlanan Cemo ya da diğer adıyla anarsak Gün Gelir başlıklı albümünde yer alıyordu. Şarkı yakınlarda topluluğun yeni kadrosuyla bir kere daha seslendirildi. Kalan kısmı bu yeni kayıttan dinleyelim. Grup Yorum çok uzun süredir Türkiye'de konser veremiyor ama kayıtları farklı kanallarla memlekete ulaşıyor. Bu da onlardan biri. Apaçık Radyo'da Harcı Bellek devam ediyor.

0: 1993 yılının 31 Mayıs günü şahane bir hadiseye sahne oldu ve yılların grubu Moğollar, Kaan Ertem'in Leman dergisinde başlattığı bir imza kampanyası sonrasında yeniden bir araya gelerek Cemal Reşit Rey konser salonunda bir konser verdi. O dönemde bu hikayenin tek konser ve hemen ardından yapılan bir albümle sonlanacağını düşünüyorduk ama öyle olmadı. Moğollar hala sahnede ve ekip 60. yıllarını kutlamaya hazırlanıyor. Yeniden bir araya gelişlerinin 33. yılını kutlamaya bir gün kala eskilerden bir konser kaydıyla bu şahane topluluğu selamlamak istiyorum. 1996 yılındayız.
1: Baylar, bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir manimiz var, dinle beni gari!

0: 31 Mayıs 1993'te verdikleri konserle geri dönen, sonrasında sahneden hiç inmeyen Moğolları simge şarkılarından biri haline gelen Dinleyivenin Gari'yi ilk kez çaldıkları konserlerden birinde dinledik. Şimdi bir başka 31 Mayıs'a, 2013 yılının 31 Mayıs gecesine uzanıyoruz.
1: Biberine, gazına, cobuna, sopasına, tekmelerin asına, eyvallah, eyvallah.
0: Apaçık Radyo'dasınız, Harici Belleğin 331 numaralı programını dinliyorsunuz. Az önce duyduğunuz giriş bundan 13 yıl önce 31 Mayıs gününü 1 Haziran'a bağlayan gece yarısına doğru YouTube üzerinden paylaşılan bir şarkının girişiydi. Pek çok şarkının da önünü açtı. Duman yeni albüm için hazırladığı Eyvallah'ı o gün Gezi Parkı'nda toplanan insanlara armağan etti. Aylar sonra Altın Kelebek ödül töreninde en iyi grup ödülünü Nejat Yavaşoğulları'nın elinden alan topluluk üyeleri bu esnada Gezi direnişine selam çakmayı da ihmal etmemişti.
1: Biberine, gazına, cobuna, sopasına, tekmelerin asına, eyvallah, eyvallah.
2: Benim için çok keyifli bir an şu an. Çünkü Türkiye'de en beğendiğim grup olan Duman'a ödülünü ben vereceğim. Onları tebrik ediyorum. Başarılarının her zaman sürmesini diliyorum. Ve aynı zamanda unutmayalım, Duman bir dünya grubudur ve dünya çapında bir gruptur benim için.
3: Çok teşekkürler. Öncelikle Nejat abi'den bu ödülü almak bizim için çok gurur verici. Bu ödüle bizi layık gören dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Gruplar konserlerle grup oluyor. Biz konsere gelen bütün sevenlerimize buradan teşekkür etmek istiyoruz. Dinleyenlere teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca Gezi direnişine teşekkür etmek istiyoruz. Çok sağ olsunlar herkes. Hepiniz çok sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Sağ

Az önce Eyvallah'ın pek çok şarkının önünü açtığını söyledim. Kaan Tangöze bu şarkıyı 2013 yılında ODTÜ'de meydana gelen olaylar üzerine yazmıştı ama yeni Duman albümü için hazırlanan kayıt bir direnişin simgesi oldu. Sonrası hızlı geldi. Önce grup yorum, hemen ardından kardeş türküler tıpkı Duman gibi birer şarkıyla Gezi Parkı'nda toplananları selamladı. Bunlar uzaktan da değil, bizzat parkın içinden verilmiş selamlardı.

yerler yaş. Gezi Parkı 2013 yılının 31 Mayıs'ını takip eden günlerde pek çok buluşmaya sahne oldu. Başta Boğaziçi Caz Korosu ve Borusan Filarmoni Orkestrası olmak üzere pek çok ekip parka gitti, direnişçilerin yanında yer aldı. Şimdi 13 yıl öncesine ışınlanıyoruz. Alanda bizzat kaydettiğim sesler eşliğinde bu şarkılardan bir kısmını dinliyoruz. Gezi Parkı'ndan yükselen sesler ve şarkılar bunlar.

musun vay?

2013 yılındaydık. Gezi Parkı'nda toplananların sesini, nefesini programa taşımaya çalıştım. Sadece onlar değil, uzaktan orada toplananlara selam çakanlar da var. Bunlardan biri Nazan Önce, sanatçı Güya adlı şarkısıyla Gezi'ye selam göndermişti.

Gezi şarkısı çok. Bir kısmını az önce ard arda dinledik. Hepsini çalmaya kalksak bir değil 100 programa bile sığdıramayız. O kadar fazlalar. Sırı Süreyya Önder'den John Baez'e Gezi için söylenenleri, uzaktan gönderilen mesajları da eklersek iş büyür, bambaşka bir noktaya gider. Ben bugün bu şarkıların bir kısmını sizlere dinlettim. Çünkü 13 yıl önce Gezi Parkı'nda yaşananları unutmamak, unutturmamak gerekiyor. Programda ilerleyen günlerde de bu şarkıları çalmaya devam ederim ama bugün bu bahisteki son noktayı Kaan Tangöz'e koysun istiyorum. Sanatçı, Harici Belleğin sonunda ilk solo albümünde yer alan Taksim Meydanı'nı seslendirecek. Önce iki farklı konser kaydını dinleyeceğiz, ardından albüm kaydına uzanacağız ama onlara geçmeden önce ben Deniz Murat Meriç, her zamanki temennimi yineleyeyim ve aranızdan ayrılayım. İstediğimiz tek bir şey var, şarkılarımızı barışa hasret kalmadığımız yasaksız günlerde yan yana söylemek ve özgür olmak. Çok şey değil bu. Gerçekleşmesi dayanışmayla mümkün. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine buluşacağız. O güne dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Apaçık Radyo'da kalın.

Allah.

Sevgili arkadaşlar, şimdi şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ben de yoruldum, sizler de yoruldunuz. Bu güzel geceye en yakışacak şarkı bence. Dostların arasındayız. Güneşin koşmasındayız. Almaları...

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Talin Ortak, Hüseyin Ortak ve Taylan Ortak'a teşekkür ederiz.
1: Gelecek istasyon Taksim. Havataşı.

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: Gidilmeyen yol.
4: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
3: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
4: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, Açık Deniz programında bu hafta 23 Kasım 2024 tarihli programı hatırlatmak istedik.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Banu Akşehirlioğlu Alptekin ve Baki Şepitçi'ye teşekkür ederiz.
4: Hey! Açık Deniz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun.

0: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu arada internet radyosu olalı 2 hafta falan oldu galiba. Arama motoruna Apaçık Radyo yazdığınız zaman bizlerle buluşuyorsunuz. Bu hafta Açık Deniz'i 2 genç denizci ile yapıyoruz. Bir tanesini çok yakından tanıyorsunuz. Gülce Şengül, kaptanımız. Gülce hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Bir de gene genç bir kaptan Harun Durman. Harun hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi Gülce sen ev sahibi sayılırsın. Ben Harun'la başlamak istiyorum.
2: Evet.
0: Harun nereden çıktı kaptanlık?
2: Şöyle,
0: bir kere nerelisin, nerede büyüdün?
2: Bursa'da doğdum, Gemlik'te doğdum. Zaten deniz kenarı olan bir yerde büyümüştüm. Üniversite tercih dönemleri zamanında işte meslek araştırması vesaire ilerlediğimiz zaman çok fazla önümüze seçenek çıkıyordu. Ama mesleği derinlemesine inceledikten sonra, mezunlarla da görüştükten sonra bu deniz hayatının bana uygun olup olamayacağını araştırdıktan sonra karar verdim.
0: Sonuç uygun mu?
2: Sonuç uygun. O yüzden buradayım.
0: Peki yani bayağı bilinçli bir ne zaman karar, lisede mi karar verdin?
2: Lisede karar verdim. Lise sonunda özellikle karar verdim. Tam tercih dönemine yakın dönemde. Ailemde zaten benim hiçbir denizci yoktu. İlk denizci de ben olarak çıkmak istedim özellikle. Daha çok Bursa'da yaşadığımız için sanayi kökenli, otomotiv üzerine genelde herkes bu şekilde çalışırdı. Ben de daha çok deniz üzerine çalışmayı düşündüm.
0: Anladım. Bursa Yelken Kulübü var. Yelken yaptın mı?
2: Yelkenle ilgilenmedim ama kürekle ilgilendim.
0: Peki gelelim Gülce'ye. Gülce Şengül'e, Açık Radyo'nun kaptanı. Tabii bilmeyenler için ben tekrarlayayım. Gülce küçücükken Açık Radyo koridorlarında büyüdü sayılır. Şimdi de Apaçık Radyo'da kaptan olarak program konuğu. Gülce sen nasıl kaptan olmaya karar verdin? Mesela Açık Deniz'in bunda bir katkısı var mı?
1: Yalan mı söyleyeyim?
0: Nasıl istiyorsan.
1: Çok büyük bir katkısı oldu. Benim birazcık daha böyle anlık, ani bir karardı aslında. Bizim ailede denizci var zaten, amcamla dedem. Onlar Çakşıbaşı. Aslında hiçbir zaman denizci olmamı istemediler. Ben hiç kimseye söylemeden denizcilik mesleğini yazdım aslında tercih listeme. Gelmesini de beklemiyordum Beysun abi. Mimar olacaktım ben aslında. Ama böyle çok... Bir kişiyle kaçırdım mimarlığı. İkinci tercihimde de denizcilik vardı ve son dakika eklemiştim aslında. Ve bir baktım denizcilik üniversitesindeyim, fakültesinde.
0: Pişman mısın?
1: Hayır değilim. Başta böyle bir zorluluğu oldu tabii ki, hiyerarşik sistem. İlk gittim okula, orada bir o düzene alışmak, işte... Herkes giydiğine dikkat etmen lazım, konuşmana dikkat etmen lazım. Bizim okulda böyle hiyerarşi çok yoğundu yani. O beni zorladı, yalan yok. Ama sonrasında işte ilk stajlarım biraz zorluydu. Bir de işte kadın olmakla alakalı aslında.
0: Onu soracağım.
1: Evet, günden güne daha iyiye gidiyor aslında diyebilirim. İlk staj zamanımda daha zordu bence.
0: Ben bu gemide, yani gemi işte herhalde Harun da katılacaktır. Erkek ortamıdır.
2: Evet, doğru.
0: Yani orada kadın olarak otoriteyi sağlamak diyelim, kaptan olarak biraz meşakkatli olsa gerek. Bu sene karşılaştığımız zaman sana sormuştum, geminin cadısı oldun mu diye. Oldun mu?
1: Oldum.
0: Peki ikinizden de aslında bugün gemi hayatını konuşmak istiyorum. Bir de işte birkaç video paylaşacağız herhalde Apaçık Radyo'da. Şu anda da ben genelde hep canlı yapıyordum Açık Deniz'i. Bu yeni formatla birlikte biraz görsel de kullanmak istedim. Bu bir deneme bağ kaydı aslında aynı zamanda. Peki Gülce'ye sorayım önce. Şimdi dönüp geriye baktığınız zaman, şunu daha iyi yapsaydım daha sözü dinlenir biri olur muydum diye düşünüyor musun? Nasıl gelişti? Yani mesela şunu da söyleyeyim size. Sinem Dedetaş geldi Açık Deniz'e geçen sene sanıyorum. Ona sormuştum. Bir kadının şehir hatları Bakanlığın genel müdürü olmasını erkekler nasıl karşıladı diye. bir tane şey çalışan birisi gelmiş gerçekten bu konuyla ilgili konuşmak üzere gelmiş. Ne oldu dedim, hallettim dedi. Sen nasıl hallettin?
1: Ben nasıl hallettim? Ya başta çok zordu. Yalan yok. Staj zamanımda daha da zordu. Bir de stajyer olduğun için gemideki en rütbe olarak düşük insan sensin, bir şey bilmiyorsun falan böyle. Bir de ben genel olarak hep tek kadın olarak çalıştım. O yüzden böyle ilk gittiğimde şey vardı. Kaptan falan böyle, sen ne yapıyorsun burada kızım? Git evine çocuk bak falan. bir de eski yaşlı kaptanlarda daha çok oluyor bu yani. Ama daha sonrasında aslında birazcık daha otoriteniz yani bilgi arttıkça, aslında bizim meslekte bilgi en önemli şey. Yani o cazgırlık değil de sizi ne zaman kale almaya başlıyorlar? Bilginiz yükseldiği zaman.
0: Bu kadın öyle işi biliyor.
1: Evet. Ne kadar görevini iyi yaparsan o kadar daha çok sana saygı gösteriyorlar, öyle söyleyeyim. Şöyle şeylerim oldu, yalan yok. Ben biraz güleç bir insanım. Orada sınırları iyi tutmak lazım Beysun abi.
0: Yani samimiyetle laubaliliği birbirine karıştırmamak,
1: evet, karıştırmamak lazım.
0: Lazım.
1: Çünkü yabancı ekiple çalışıyorsun mesela ve kültürler farklı, her şey farklı. Ya sen iki güldüğünde de yanlış anlaşılabiliyorsun. Yani orada bana çok samimi davranıyor diyebiliyorlar yani. O yüzden de birazcık daha ciddiyeti koruyup.
0: Kavga ettin mi hiç?
1: Ettim.
0: Nasıl kavga ettin? Yani ağız dalaşı şeklinde mi?
1: Ağız, zaten fizik kavgayı pek
0: yapmamıştım. Ay, kahvesine ilaç koymuşsun.
1: Şöyle kavga çok ettim. Bazen bağırdığında oluyor, senin sözünü dinlemediği zamanlarda. Ya çünkü şey, hep güldüğün için onu anlayamıyorlar, hani ne kadar ciddileşebilirsin onu bilemiyorlar. Ya böyle manevra zamanlarında, özellikle stresli zamanlarda ettiğim ya da işte bir yanlış hareketini görüp kızdığım çok zaman oldu yani, vardı ya cima falan. Ama bunlar ya başta bir küsüyorlar ilginç bir konuşmuyorlar ama sonra anlıyorlar da. Çünkü başka türlü yani elleçlemek birazcık zor olabiliyor.
0: Peki Harun'a soralım. Harun, sen nasıl bakıyorsun? Mesela kaptanlık ya da denizcilik, hı hı, erkek işidir, kadın işi biraz zor filan diye düşünüyor musun? Yani Gülce'nin pozisyonuyla ilgili.
2: Şöyle düşünüyorum. Bizim için bile yeterince zorluyken onun çektiği zorluklar gözümde daha da büyüyor. Hani daha fazla çaba sarf ettiğini zaten biliyorum, görüyorum. Destekliyorum da. Daha çok olmasını da istiyorum aslında. Gemide kadının elinin değmesi ya da kadın zihniyeti, kadın düşüncesiyle birlikte çok daha bizim belki dikkat edemeyeceğimiz şeyleri çok daha ince ayrıntılara kadar dikkat edebiliyorlar. Hı hı. Ama bizim daha çok ben daha çok Türk personelleriyle çalışmıştım. Bizdeki kaptanlık olarak sadece geminin sevk ve idaresi değil, yaptığımız bir diğer iş de insan yönetimi. Tabii. Bu yüzden de personellere karşı olan ya da altımız ya da üst diye tabir ettiğimiz bizden daha tecrübeli olan insanlara karşı tavrımızı daha ekstra dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Peki bir gemide ortalama kaç kişi çalışıyor?
1: Gemi boyutuna göre değişiyor.
0: Tabii ki. Ama diyelim ki 300 metre, 200 metre neyse.
1: Yani 200 metrelik bir gemide 23 kişi, 22 kişi.
0: O zaman 20-30 kişi. Yani herhalde bu son yeni teknolojilerle eleman sayısı, mürettebat sayısı da düşüyordur herhalde eskiye göre, değil mi?
2: Olabildiğince minimuma indirmek istiyorlar zaten. Minimum safety manning olması için.
0: Peki şunu konuşalım. Gemideki hayatı konuşmak istiyoruz. Nereden başlayalım? Hadi herkesin merak ettiği şey, fırtınada ne yapıyorsunuz? Konuşalım. Çünkü ben tabii anlattım ama dinleyicilerimle de paylaşayım. Sezai abi vardı Bebek'te, işte uzak yol gemilerinde işte mürettebat idi. Benim de o zaman küçük bir teknem vardı, 6 metre. Benle dalga geçiyordu. Ve şeydi, hani ben uzak yol gemicisiyim, denizcisiyim falan diye. Ben de bir gün tutamadım kendimi. Ya Sezai abi dedim, sen dedim denize lumbozdan bakıyorsun dedim. geldi küçük teknede, çık o fırtınada diye. Ne diyorsunuz? Siz ikiniz de denizci misiniz, kaptan mısınız?
1: İkisi de.
0: Peki fırtına gemiden daha rahat değil mi?
1: Yani ben yelkenli de babamdan dolayı falan birazcık deneyimleme fırsatım oldu. Böyle çok ultra kötü bir havaya yelkenliyle girdim mi? Girdim desem yalan olur ama kötü havaya girdik. Ya tabii ki de yelkenliyle daha zor.
0: Ama daha keyifli.
1: Evet, daha keyifli. Kesinlikle daha keyifli.
0: Fırtına eğlenceye dönüşebiliyor.
1: Evet, evet, daha keyifli. Kontrol sende olduğu sürece tabii. gemiyle de şöyle. Gemiyle birazcık daha can sıkıcı. Çünkü şimdi yelkenliyle daha kısa seyirler atıyoruz ya. Gemiyle böyle özellikle bir de iş yapman gerektiği için Beysun abi. Bir de bizim kağıt işimiz var. İşte ya, bir sürü iş var aslında günlük yapman gereken. Vardiya vardiya yapman gereken. Fırtınada iş yapmak aslında çok zor oluyor. O can çok can sıkıyor. Tutulsam mı diyorsun yoksa hani işimi yapsam?
0: Harun, gemide fırtınada deniz tutması sıkça rastlanıyor mu?
2: Çok sık zaten başımıza gelen bir durum bu. Yani
0: onu nasıl yönetiyorsunuz? Bir adam uyandı, kusmaya başladı.
1: Sadece kusma değil Beysun abi. Tutmanın çok çeşidi var biliyorsundur. Biliyorum. Belki. Baş ağrısı, bazıları açlık krizine giriyor.
0: Ben de mesela gevezelik olarak çıkıyor.
1: İşte bazıları çok konuşuyor. Olabilir bu arada. Çok çeşidi evet. Var. Yani baş ağrısı yapan var, çok yemek yiyen var, yemekten kesilen var, kusan var. Böyle bir sürü çeşidi var aslında yani. Ama en kötüsü evet istifra. o kötü. Ben hiç yaşamadım. Yani bende öyle bir tutma durumu olmadı ama bazıları vardiyaya bile çıkamıyor yani. Makinede en alt kata inip kendilerini kovayla birlikte yerlere atanlar.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz gemide? Yani kamera dediğiniz yer bir küçücük şey, işte, ne diyeyim işte, bu stüdyodan biraz iki misli falan mıdır, ne kadar?
1: Yani bu stüdyonun iki katı, iki buçuk katı falandır.
0: Evet yani ne, üçe dört falan gibi evet. Belki değil mi?
1: Hı-hı.
0: Evet. Videolarınızı seyrettim, onu dinleyicilerle paylaşacağım web sitesinde. O yani kamera gemi yalpada ve eşyalar sancak iskele sağa sola gidip duruyorlar. Nasıl yaşıyorsunuz o fırtına sırasında? Mesela uyumak kolay oluyor mu? Tutunuyor, bağlanıyor musunuz? Mesela küçük teknelerde bayağı şey, uzun seyir yapıyorsan orsada filan ya da fırtınada bağlıyorsun kendini yani. Siz ne yapıyorsunuz?
1: Bizde her şeyi netalamak gerekiyor öncelikle.
0: Yani düzenlemek gerekiyor.
1: Evet, düzenlemek gerekiyor. Sabitliyoruz, sabitleyebileceğimiz şeyi. Şimdi önceden tabii biz sürekli hava durumu kontrolü yapıyoruz. Önceden haberimiz varsa zaten çok iyi. Zaten gemide genel olarak sabit her şey, öyle söyleyeyim. Ama böyle küçük eşyalardan bahsedelim. Onlar da benim başıma şöyle bir şey geldi daha önce. Böyle biz anlık bir havanın içerisine girdik. Hı-hı. Ben vardiyadaydım köprü üstünde. Birçok şey de o gün sabit değildi. Ve bütün köprü üstü. Yani her şey üzerime doğru geliyor.
0: Sonra uzaklaşıyor.
1: Ben tutunmaya çalışıyorum. Aynen, kendimi böyle güvenli bir yere koymaya çalışıyorum. Ondan sonra bütün her şey indi. Öyle söyleyeyim. Buzdolapları açılıyor. İçindeki yemekler dökülüyor. Kahve makinesinin söküldüğü bile oldu yani daha önce.
0: Peki bir şey soracağım. Merak ettiğim teknik bir soru bu. Fırtınada yani yüksek dalgada 4-5 metre dalga olduğunu varsayalım. Gemiyi yavaşlatıyor musunuz, hızlandırıyor musunuz? Yani dengeyi sağlamak üzere. Yol mu veriyorsun, yol mu kesiyorsun, duruyor musun?
1: Şöyle, durmuyoruz hiçbir zaman. Durduğumuz hiç olmuyor. Zaten otomatikman dalgayı nereden aldığımıza göre hızımız düşüyor. Öyle söyleyeyim.
2: Tabii. Akıntıyla beraber
1: aynen.
2: Hızımızı düşmeye başladıktan sonra.
0: Travers dediğiniz bir seyir 60 derece 60 derece galiba değil mi?
1: Evet, doğru.
2: Periyotlarını da takip ederek.
0: Evet, evet. Peki dolayısıyla fırtına uç şey, bizde hava kaldı, sıfır hava olduğu zaman siz mutlu yaşıyorsunuz değil mi? Evet. Gemi hiç sallanmıyor. Evet. Peki ikinize de varmak üzerine bir şeyler konuşmak istiyorum. Yani ben mesela işte yelkenli var teknem ama hani hadi bir yelken yapayım diye çıkıp da yelkenle dolaşıp tekrar bağlama yerine dönmeyi pek sevmiyorum. Ben varmayı çok seviyorum. Yani bir yere gidip navigasyon yapmayı çok seviyorum. İşte onun milini hesaplıyorsun, varacağın saati hesaplıyorsun, işte fenerleri şey yapıyorsun. Mesela şey çok iyi geliyor bana, özellikle gece seyirlerinde. İşte atıyorum bilmem ne fenerini saat 3.30'da görüyor olacağız. Çünkü onu da 5 milden göreceksin falan. Böyle o zifir karanlıkta bir ışık arıyorsun, bir fener arıyorsun. Nasıl bir şey varmak? Siz uzun yol yapıyorsunuz çünkü. Yani en uzun seyiriniz kaç gün, kaç hafta oluyor? Yaklaşık okyanus geçişi herhalde.
1: Okyanus geçişi. Aynen 3-4 hafta olduğu oluyor. Tabii hava durumuna göre de değişiyor.
2: Mevsimine, hangi okyanus olduğuna göre.
1: Değişiyor. Ama yani 3-4 hafta hiç görmediğimiz olmuyor ama. Yine böyle bir adaların yanından falan geçiyoruz yani. Ama 2 hafta hiç görmediğimiz de oluyor.
2: Tabii 2 hafta hiç görmediğimiz oluyor ama 2
0: hafta. Ama şey herhalde çok eğlenceli. Yani alışık olmadığın bir coğrafyaya varmak, hiç tanımadığım bir coğrafyaya varmak. Yani mesela ne bileyim ben işte Yemen'den çıktık. 11 gün mü ne, 15 gün mü ne sürmüştü. İşte Hindistan'a yaklaşıyoruz. O böyle yavaş yavaş ya o kara parçası biraz daha belirgin hale geliyor. Sonra işte balıkçı sandalları geçiyor ama bildiğim balıkçı sandalı değil.
2: Evet,
0: balıkçılar da bildiğim kıyafetler içinde değil. Sonra yavaş yavaş yaklaşıyorsun. İşte coğrafi, flora değişiyor vesaire. Mesela ben çok şaşırmıştım. İlk defa kokusu olan bir ülkeye gittim ben. Hindistan'a ve
2: evet,
0: bu
2: evet, evet.
0: İyi bir şey ama bu. Yani bu koku derken kötü bir şey değil. Çok baharat var ya Hindistan'da. Dolayısıyla bayağı Hindistan'ın bir kokusu var.
2: Evet.
0: Nedir varmakla ilgili Gülce'ye sorayım önce.
1: Varmak kavramını benim için ne canlandırıyor dersek, ya güzel bir şey, yeni bir yere gitme hissiyatı çok güzel bir şey, hiç görmediğim bir yere. Ama bende şey olmuyor artık, yani bilmiyorum, hani kara gördüm yani birazcık da biz görev için oradayız ya. Onun bir heyecanı yok yani.
0: Ya sizin gemilerde kara göründü diye bağıran yok mu?
2: İşte biz daha çok varınca yapacağımız işleri düşündüğümüz için varmadan önce daha çok planlamamız gerekiyor. Sonuçta o geminin oraya gitmesi bir ticari bir faaliyet. Evet. Orada gerçekleştireceğimiz operasyonel durumları da öncesinde zaten planlamamız gerekecek. Ve o operasyon sürecinde de tüm önlemleri de almamız gerekecek. Bir yandan da tehlikeli bir iş.
0: Peki Harun, sana şunu sorayım. Gülce'nin öyle bir deneyim var mı bilmiyorum ama mesela İstanbul Boğazı dünyanın en zor geçişlerinden biri. İşte akıntısı var, çok sert dönüşleri var vesaire. Hatta mesela Çanakkale daha da kötü. O Naraburnu'nun dönüşü neredeyse
1: ben
0: 90.
1: Ben Çanakkale yeni geçtim.
0: 90 derece neredeyse. İstanbul Boğazı'nı geçerken güverteye de seyirci oluyor mu?
2: Tabii ki, tabii ki. Yani benim çalıştığım tipteki gemiler zaten büyük tonajda gemiler olduğu için normalde mesela gündüz saatleri, gün ışığı olan saatlerinde geçebiliyoruz biz. Öyle olduğu için İstanbul Boğaz geçişi genelde keyifli olur. Özellikle kontrat sonlarındaysak ya da ineceksek
0: ne
2: planlama.
0: Ne demek kontrat sonu ne demek?
2: Gemiye çıkmadan önce bizim bir sözleşmemiz oluyor. Hani bu süreler içerisinde gemide bulunacağız. Onun karşılığında zaten bu gemide bulunuyoruz. Kontrat sonunda bulunacaksak ve yakın yerlerde, inebileceğimiz yerlerdeyse kendimiz ona göre hesaplama yapabiliyoruz. İşte dönüşte ineriz ya da şu zaman ineriz. Hem de aynı zamanda da burada yaşadığımız için de gemide de olsak İstanbul geçişi her zaman için çok keyifli oluyor.
0: Bizim mahalleden geçiyor oluyoruz.
2: Tabii ki, tabii ki. Tabii ki.
0: Peki sen Gülce İstanbul Boğazı'ndan geçtin mi?
1: Ben bir kere geçtim sadece.
0: Peki İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı hangisi daha eğlenceli?
1: Ben İstanbul Boğazı geçişinde aslında vardiyada değildim. O yüzden ben Çanakkale Boğazı geçişinde vardiyadaydım. Benim için çok keyifliydi. Bir de şey çok güzeldi. Ben full yabancı ekiple çalışıyorum, mürettebatla. Ve pilot Türk. Ben Türk'üm. Ve ha, onun hissiyatı o kadar...
0: Kılavuz kaptan.
1: Evet, aynen öyle. Kılavuz kaptan Türk'tü. Bir de ben hep aslında Türkiye içerisinde sadece bir kere çalıştım. O da bu kontratımda, çünkü Tuzla tersaneye girdik ve orada katıldım ben. Ve oradan da Venezuela'ya geçtik. O sırada aslında Çanakkale geçişini yaptım.
0: Ne güzel, oradan da Venezuela'ya geçtik diyor.
1: orası orada çok keyifliydi. Yani o Türk bir kere işte VHF'lerden Türk sesi duymak, işte Türk pilotların
2: sektörleri.
1: Aynen, sektörlerin sesi falan bana çok keyifli geldi açıkçası. Evet.
0: Peki Harun, sana sorayım. Bu Close Kaptanlıktan başladık, lafa girdik. Kaptan, geminin kaptanı ile kılavuz kaptanın tartıştığı, anlaşamadığı noktalarda kimin sözü geçiyor?
2: Her zaman geminin kaptanının geçer. Kılavuz kaptan rehberli niteliğinde olur sadece.
0: Bir de bildiğim kadarıyla bir sorumluluğu yok. Yani yok. İstanbul Boğazı'nda karaya çıktıysan...
2: Doğrudur. Tavsiye niteliğinde orada bulunup kaptana sadece oradaki bölgenin yöresel akıntılarını, hava durumunu, bunları kaptana... Tavsiye niteliğinde rotalar belirtir ya da kendi öngörülerini anlatır. Bu şekilde ilerler. Ama her zaman bir karar verilecekse geminin o anki kaptanı karar verir. Çünkü tüm sorumluluk onda.
0: Peki şu varmak meselesine geri dönmek istiyorum. Mesela bana gösterdiğiniz videolar işte programdan önce. O buzlar beni çok hoşuma gitti. Biraz anlatsana, siz galiba bir... saplanmışsınız buza 8 saat. Onu anlatsana. Evet. Nasıl oldu?
1: O zaman
0: kimdi kaptan? Nasıl bir hata yaptı da buza oturdunuz?
1: Ya aslında öyle olmuyor. Herkes oturuyor buza. Yani evet, maalesef ki. Aynen, buz seyri öncesi zaten ben o zaman Ice Class ilk gemimdi ve Ice Class gemisiydi.
0: Ice sınıfı, Class gemisi ne demek?
1: Buz sınıfı gemisi. Ha, yani, buza girebilen gemi.
0: Buz
1: öyle
0: kırabiliyor yani.
1: Evet. Aynen öyle. Tabii belirli santimetreye kadar.
0: Evet.
1: Onların sınıfları oluyor. O zaman işte öncesinde zaten bir eğitim alıyorsun. Çünkü işte buzun derinlikleri, baktığında uzaktan nereye girebilirsin? Kaptanlar tabii bu konuda daha da bizden bilgili oluyorlar. Ona göre bir rota çiziyoruz. Bazı yerlerde buz çok kalın oluyor ve bizim işte oralar bizim artık buzda takıldığımız noktalar, bizi sabitliyor, daha fazla gidemiyoruz. O zaman da işte icebreaker dediğimiz gemiler geliyor, buz kırıcı gemileri.
0: Bunlar bir tür kurtarma gemisi.
1: Kurtarma gemisi, aynen öyle. Orada işte sektöre sesleniyorsun ya da işte VHF'den buza stak olduğunu söylüyorsun ve beklemeye başlıyorsun. Stop ediyorsun gemiyi, durduruyorsun ve bekliyorsun. Artık ne zaman seni kurtarmaya gelirlerse.
0: Peki hemen sorayım, kaç para?
1: O kadarını bilmiyorum.
0: Ama şöyle bir şey var, Harun da çok iyi bilir. Hani İstanbul Boğazı'nda biz zaman zaman işte gemiler oturuyorlar vesaire. Bir süre hep haberlerde duyar insanlar ki gemi kendi imkanlarıyla kurtulmayı deniyor. Beceremezse yardım istiyor.
1: Tabii.
0: Ve o kurtarmanın maliyeti geminin içindeki malla ölçülüyormuş.
2: Doğrudur.
0: Yani gemi boşsa atıyorum 10 liraya kurtarıyorlar ama geminin doluysa, içinde işte bilmem kaç değerinde yük varsa o zaman o işte 300 liraya kurtarıyorlar filan gibi. Bu mudur? Peki Harun, bu durumlarda ne yapıyorsunuz? Şirketi arıyorsunuz. Ya biz oturduk işte kurtulamıyoruz. Alalım mı almayalım mı kurtarma yardım diye soruyor musunuz?
2: İş zaten amacımız, bizim orada bulunmamızındaki amaç oturmadan önce yapabileceğimiz tüm önlemleri yerine getirmek. Eğer ki tehlikeli bir yük taşıyorsak, oturduktan sonra herhangi bir sızıntı olursa bunların maliyetleri çok daha büyük olur. Orada ani olarak hızlı ve doğru bir karar vermemiz gerekiyor. Hı-hı. Tabii ki istişare yapıyoruz. Aynı şekilde kılavuz kaptanlar da orada bulunuyor. Hı-hı. Ve bize orada yine tavsiye verilebiliyor. Ama dediğiniz gibi en son armatöre de soruluyor bu durum. Eğer ki alacaksak da onunla mutlaka bilgisi ve onayı olmak da gerekiyor bir yandan.
0: Yıllar önce Arcan İsmer isimli bir kılavuz kaptan, yıllar önce ama daha ilk başlarındaydı yanılmıyorsam. O mesela bu dümen kilitlenme meselesinin kocaman bir palavra olduğunu anlatmıştı. Doğru mudur Harun?
2: Ben
0: Gülce iki tane kaptanı yakalamışken biraz sıkıştırayım. Evet, şimdi Arcan İsmail onu anlatırken tam o sıralarda bir tanker sanıyorum İstinye civarında bir yere çıkmıştı. Hatta bir yalıya çıkmıştı muhtemelen Hisar'da filan. Nedir bunun şeyi, doğruluk payı? Harun.
2: Öncelikle yani kendi bilgi ve tecrübem kadarıyla bunu söylemeye başlayayım. Kesinlikle palavradır diyemem ama hani şöyle de bir doğruluk payı var. Dümen motorları tek bir çeşit değil yani. Zaten bunların İki tip düme motoru var. Onun dışında acil durum için kullanılan var. Hiçbir şekilde komut iletilmediğinde kullanılan var. Ve özellikle boğaz geçişlerinde ekstra önlem alınır. Dümen dairesinde bir kişi zaten ve onu kullanmaya yetkili. Bizler gibi üçüncü kaptan, dördüncü kaptan bulunur.
0: Demirler apikoya alınıyor mu boğaz geçerken?
2: Apikoya alınmıyor.
1: Yani hazır
2: bir şekilde alınıyor. Evet. Hani normalde baş tarafta bir kişi mutlaka oluyor. Kıç tarafta bir kişi mutlaka oluyor. Hı-hı. Demirler hazır bir şekilde oluyor. Ve dümen dairesinde de bir kişi oluyor. Ve bunların haberleşmesi dahi öncesinden yapılıyor zaten. Arada haberleşme de bile bir problem olmaması için.
0: Peki yelkenli tekneyle karşılaştırıyor musunuz? Bu yol hakkı meselesi bence.
1: Çok karşılaşıyoruz.
0: Homurdanma yani... var mı telsizden?
1: Yelkenliler, balıkçılar bizim belamız zaten. Feribotlar bir de. Aynen, feribotlar bizim belamız. Çok karşılaşmak istemiyoruz. Çünkü ne yapacakları da belli olmuyor yani. Hatta benim bir hikayem var, çok hızlı anlatayım Beysin abi. Ben ilk stajımdayken işte böyle küçük bir armatör şirketine çıkmıştım ilk defa. Birinci sınıftayım. O yazda staj yapmak için bir gemiye katıldım. Beni de böyle İtalya'da bir yerde köprü üstünde yalnız bıraktılar. Normalde çok bırakılmaz. Hani kaptan takip eder bunu yapıyorsa da. Ondan sonra neyse VTS'deyiz.
0: O ne demek?
1: VTS. Separasyondayız. Trafik separasyonundayız. Tamam. Gel git. İşte sonra ben bir tane balıkçı var önümde. Bana kerteciz veriyor. Sancağı alıyorum gemiyi. O da sancağa geliyor. İskeleye alıyorum. O da iskeleye geliyor. Öyle bir deneyimim de yok. Hani ilk defa gemiye çıkmışım böyle.
0: Peki bir dakika. Şey yapmıyor musunuz? Yani biz yapıyorduk mesela Singapur'a düdük. Giderken. Yok, düdük değil. Karşılıklı, hatta bu çatışma hali iki gemi için daha kolay. Yani yelkenli ya da gemi. Ama telsizden ben seni 10 derece sancak yapıyorum. Böyle ben 10 derece iskele yapıyorum diyorsun. Filan anlaştık öyle geçiyorsun.
1: Balıkçılar da öyle olmuyor. İşte yelkenler de balıkçılar da böyle şeyler olmuyor.
0: Telsizden konuşmuyor musunuz?
1: Ya onlar zaten cevap telsize da vermiyor yani. Telsize bakmıyorlar.
0: Harun bir şeyde Marmara Adası yarışı vardır bizim ya da aşağı yarışı. Şimdi yelken yarışında gemilerle aramızda şöyle bir problem çıkıyor. Bizim motor basmamız yasak. Yani yelken yarışında. Hava yoksa teknenin üzerinde yol olmuyor. Dolayısıyla manevra yapamıyorsun. Dolayısıyla da gemiyle konuşmak gerekiyor. Bir kere Gülce şeydi, gece seyrinde bir balıkçı yelkenli tekne sen misin filan gibi bir şey söyledi. O şey daha öbür taraftan cevap geldi. Burada 60-70 tane yelkenli tekne var. kimi çağırıyorsun diye. Yani bayağı homurdanma oluyor gemilerle. Ama mesela şey hoştu benim kendi tecrübelerimden. Demin onu söylemeye çalışıyorum. 4 gemi o açık denizde çalışma noktasına gelebiliyorlar. İşte orada o telsizle haberleşme bilen. Ve o haberleşmelerde inanılmaz kibar kaptanlar. Rica ederim, teşekkür ederim vesaire gibi. Peki ya şu gemi program saati bitecek. Gemi hayatını konuşmaya devam edemedik. Ben işi gene denize getirdim. Sosyal hayat gemide. Nasıl evet. Gülce?
1: Yani ben şu anda şirket ismi vermeyeceğim tabii ama yeni bir şirkete geçtim ve bizim şirkette mesela aşırı önemli sosyal hayat. Yılbaşları, Christmas'lar, ondan sonra Filipinlerin özel bayramları olsun, Hintlilerin oluyor. Her
0: o kadar tutuyor. Çok ulustan ekip mürettebat olunca her gün bayram olması lazım.
1: Hepsini kutlamıyoruz ama en önemli bayramlarını, böyle çok önemli bayramları hep biz kutluyoruz böyle. İşte
0: Kurban Bayramı falan kutlanıyor mu?
1: Yok. Ben zaten vejetaryenim biliyorsun. abi. O yüzden benim hiç öyle bir isteğim olmadı. Ama şöyle sürekli bir bayram şenlik havası oluyor böyle özel günlerde ve böyle özel yemekler hazırlanıyor, partiler oluyor, ondan sonra şarkılar söyleniyor. Christmas'ta Noel babamız bile oluyor, öyle söyleyeyim. Ama bu birazcık da kaptanından kaptanına da değişiyor bu arada. Ya da ekibinden mesela. Bazı kaptanlar sosyal hayata çok önem veriyorlar. Çünkü senin mentalitenle, psikolojinle eşdeğerli olduğunu düşündükleri için hep senin moralini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Çünkü ne kadar moralin yüksekse o kadar senden verim alıyor aslında çalışma olarak da. O yüzden bizim şirkette bayağı güzel, çok keyifli bayramlar oluyor.
0: Harun Türklerle durumlu.
2: Bizde daha çok burada olan bayramlar, evet, gemide de kutlanıyor, tebrik oluyor onun için. Özel yemekler hazırlanıyor tabii ki. Ama hani Gülceler kadar sosyal bir olanak, imkan olmuyor öncelikle. Ama yine de biz de bir şekilde eğleneceğimizi buluyoruz ya.
0: Peki eğitime gelelim. Gemi, yani sanırım bütün mesleklerde olduğu gibi, hani alan çalışması denen bir şey vardır ya, asıl orada mimar olursun, işte orada inşaat mühendisi olursun, orada doktor olursun. İşte herhalde gemide de öyle kaplan olunuyor. Kurtarma operasyonlarıyla ilgili eğitim var mı? Yani denize adam düştü, manoeuvre board var mı sizde mesela?
1: Tabii ki. Her zaman bizim drill'lerimiz oluyor zaten.
0: Drill ne demek?
1: Drill'ler...
2: Talimlerimiz, eğitimlerimiz.
1: Aynen öyle. Talimlerimiz, eğitimlerimiz oluyor. Aylık yaptığımız, 2 aylık olanlar, 3 aylık olanlar. Bunun içerisinde işte yangın için olanlar var. Gemi kaçış, ondan sonra manoeuvre board. Bir sürü aslında. Rescue operasyonları...
0: Rescue dediğin başka bir tekniği kurtarmak mı, yoksa kendini kurtarmak?
1: Hem manoeuvre board, hem başkasını kurtarmak, hem de gemide düşen birini kurtarmak.
0: Hiç oldu mu çocuklar? Başınıza
2: birini
0: geldi
2: kurtarmak
0: mi?
2: Bana denk gelmedi.
0: Gülce sen?
1: Benim başıma daha yeni denk geldi bu gemimde. Meksika Körfezi açıklarındayken bir küçük bir...
0: Şunu tekrarlayayım, Meksika Körfezi ne diyor kadın ya?
1: Peki. Küçük bir sala denk geldik. 2 kişi vardı içerisinde. Normalde balık tutuyorlarmış oltaları. Öyle bir ekipmanları falan yoktu. Küçük oltaları vardı, 2 tane sadece. Ve biz el sallayışlarını aslında gördük. Çünkü... O kadar 250 mil açıktayız karadan, öyle söyleyeyim. Sonra ilk başta hemen yaklaşmadık. İlk önce ülkeleri arıyorsun kurtarma operasyonu için. Şirkete haber vermen gerekiyor. Bir sürü işte yapman gereken şeyler var öncesinde. Daha sonra bize dediler ki tamam, devam edin. Yaklaştık.
0: Devam edin kurtarma.
1: Evet. Evet. Biz durduk sadece, öyle söyleyeyim. Gemi artık ilerlemiyordu. Durdurduk gemiyi. Sonrasında yaklaşık 13 saat bize bağlılardı. Gemiye gelmek istemediler.
0: Aborda oldular yani gemiye.
1: Aynen öyle. Aborda oldular. Biz yemek yolladık. İşte üzerlerine yorgan falan yolladık. Artık böyle öleceklerini düşünüyorlar.
0: Peki şunu merak ediyorum. Bu kurtarma operası, küçük bir tekneyi kurtarmak için filika mı indiriyorsunuz, yoksa sadece insanları mı alıyorsunuz? Yani nasıl oluyor?
1: Normalde bizim amacımız aborda yapacaktık gemiyi. Ondan sonra da onları filikayla değil de işte...
0: Halatla, iple, merdivenle.
1: Merdivenle alacaktık aynen gemiyi. İp, ama kendi sallarını bırakmak istemediler. O yüzden dediler ki biz salda kalacağız. Ve gemiye çıkmadılar. Gemiye çıkmamayı tercih ettiler. Biz işte yaklaşık... Bir buçuk gün diyorum özür dilerim. Bir günden az bir süre bekledik. Kurtarma botlarının gelmesini bekledik.
0: Gemi duruyor ama seyir halinde değil, değil mi?
1: Evet, gemi duruyor o sırada. Pozisyonunu veriyorsun kurtarma botuna, gelecek kurtarma botuna. Sonra beklemeye başlıyorsun. Sonra geldiler, aldılar onları bizden. Biz yemeklerini verdik, sularını verdik. Ama çok kötüydü yani. Hava da çok kötüydü. Yani ben olsam çıkardım gemiye. Neden kalmak istediklerini bilmiyoruz. Biz çok çok şaşırdık yani. Kim olduklarını da bilmiyorsun tabii. O yüzden böyle vardiya oluyor. Güvertede vardiya başladı. Başlatmak istedi kaptan. Güvertede vardiya oldu. Sürekli birileri başında bekledi. Köprü üstünde yine ikili vardiya tuttuk falan. Kim olduklarını bilmediğimiz için biz de kendi tarafımızdan tabii bir önlem almamız gerekiyor. Böyle çok ilginçti ama yani.
0: Peki tekrar şu eğitime dönmek istiyorum. Harun'a sorayım bu sefer, bakayım Türkler ne yapıyorlar. onun için söylüyorum, sen hep Türk genellikle çalıştığın için. Yani böyle bir müfredat programı gibi, işte ayda şu kadar eğitim, yılda şu,
2: Tabii ki, tabii ki. Bayrak, öncelikle gemilerdeki eğitimler, talimler, trainingler bayrak devletine göre belirleniyor. Her ülke bayrağına göre belirli bir zorunlulukta yapılması gereken eğitimler var. Bu da tabii Denizcilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olarak belirlenen şeyler. Mutlaka olması gereken talimler yangın, işte gemi terk ya da hani daha az önce konuştuğumuz gibi dümen kilitlendiği durumlarda ne olacak? Ya da tamamen güç kaybı olduğu durumlarda, bu pervane dönmediği durumlarında ne olacak? Bunun gibi eğitimler sık sık yapılır zaten.
0: Anladım. Peki Gülce'ye sorayım. Gülce, makine dairesine iniyor musun?
1: İniyorum.
0: Merakından mı iniyorsun yoksa...
1: İşim oldu. İşim oldu. Ya da böyle iki sohbet etme. İşim yoksa.
0: Mesela benim kardeşim de epey 6 ay kadar filan gemilerde çalışmıştı. Yani benim bildiğim kadarıyla bir gemi bayağı kendi kendini tamir edebilir olanaklara sahip, değil mi? Yani dışarıdan yardım almadan.
1: Tabii.
0: Yani işte hatta pervane filan değiştirenler olduğunu filan söylediler. Doğru mudur? Biraz büyük geldi bana.
1: Pervane değiştiremez de.
2: Aynen. Yani çok kritik ekipmanları gemilerde genellikle yedeklerini tutuyorlar. Çok kritik ekipmanların.
0: Nedir onlar mesela?
2: Yani ana makine için gerekli olabilecek ve gemide yapılabilecek operasyonların ekipmanları. Evet. Diğer türlü durumda, pervane gibi bir durumunda mecburen artık geminin tersaneye çekilmesi gerekecek.
0: Peki gelelim şu mutfaklara. Gemilerde böcek oluyor mu?
1: Olmuyor desek ya olur.
2: Olmamasını istiyoruz.
0: Peki nasıl başa çıkıyorsunuz? İlaçlama falan yapılıyor herhalde, değil mi?
1: İlaçlama yapılıyor, böcek ilaçları.
2: Ve düzenli kontroller, temizlik, özellikle temizlik adının içinde söylüyorum. Çok düzenli kontrolleri, gemi hijyeninin sağlanması, bu zaten bizim sorumluluğumuzda bir yerden de.
0: Peki mutfak dedik, geminin en sevilen personeli ahçı mı?
1: Yani en saygı duyulması gereken.
0: arayı iyi tutmak gereken.
2: Aranın kötü olmaması gereken tek insan.
0: Kaptan da bunu söyledin, aşçıyla aşçıyla,
2: evet.
1: Yani herkesin arasında aşçıyla iyi tutmaya çalışır. Öyle söyleyeyim.
0: Doğru bir yerden soru sormuşum galiba. <ben. gülüyor> Evet. Peki menü nasıl? Demokratik bir şey var mı? Yani ya bize, ya Harun'a sorayım. Ya ustacığım bize yarın pastırmalı kuru fasulye yapsana falan diye.
2: Ya öncelikle zaten Türk daha çok çalışan gemilerde ve Türk bayraklı gemilerde geleneğimiz devam ediyor. Osmanlı'dan gelen bir gelenek var. Pazar günleri öğlen kuru fasulye pilav gelir.
0: Öyle mi?
2: Evet. Bunda hatta kaç kuru geçti üzerinden konusu da buradan denk gelir. Bu hala evet devam eden bir gelenek. Benim çalıştığım tüm gemilerde Türk çalışıyorsa bu geleneğe sadık kalıyorlar.
1: Biz noodle yiyoruz.
0: Peki ikinize de kritik bir soru sorayım. Kaç yıl bu işi yapmayı düşünüyorsun Gülce, önce sen?
1: Valla Beysin abi, ilk başladığımda diyordum ki 2-3 yıl yaparım, bırakırım. Ama bu bir bağımlılık bence. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Oradayken yani çok özür dilerim, bazen küfür ediyorsun, dönmek istiyorsun falan, böyle özellikle stresli zamanlarda. Ama buraya gelince de orayı özlüyorsun. Benim daha var bırakmama, öyle söyleyeyim.
0: Harun sen?
2: Benim de açıkçası yani bir minimum bir 5 yılım var.
0: Öyle. Ya şey çok mantıklı, ben size anlattım mı? Bir anlattım galiba ama dinleyicilerle paylaşayım. Bu meşhur benim Singapur yolculuğunda işte çok kötü bir hava vardı. Yemen'in orada Zugar Adaları'na sığındık, saçak altına. Bir 8 gün falan kaldık. Orada bir Montgomery diye bir gemiydi. Telsizden bir kayıt yapmıştım. Orada senin söylediğini anlattılar. Yani bizim yaptığımız iş deli işi diyorlardı. Tıpkı senin söylediğin, gemideyken gemiden nefret ediyorsun. Evet. Karaya dönüyorsun, gemiyi özlüyorsun, evet, gibi. Neden arkadaşlar? Nedir bu işin cazibesi?
1: Ya bir kere oradayken bence ilginç bir, hem bir hapishane içerisinde gibisin, tabii bunu nasıl baktığında bağlı, hem de bir ilginç bir özgürlük var.
0: Ne tür bir özgürlük?
1: Ya bilmiyorum, böyle herkesten uzak, yeni, böyle şey zannediyor insanlar, işte full geziyoruz görüyoruz falan, öyle de değil ama yeni kültürlerle tanışıyorsun ister istemez, işte bir limana gittiğinde yeni insanlarla tanışıyorsun. Ya ilginç o böyle... Kırlangıca çıktığında aldığın nefes, gördüğün güzel manzaralar, yani bazı şeyler...
0: Kırlangıca çıkmak ne demek?
1: Geminin terasına çıkmak diyeyim.
0: Bu
1: balkona.
0: Kaptan Köprüsü'nün önünde mi oluyor?
1: Yanlarında oluyor genelde. Aynen öyle. Oraya çıktığında işte o aldığın hava, uzun uzun o boş izlediğin deniz manzaraları, ufuk.
2: Güneşin doğuşuna şahit olmak, evet. Gece yıldızları en net şekilde görebilme, evet, imkanına sahip olmak.
0: Şehir ışıkları yok, evet. Gökyüzü pırıl.
1: Aynen öyle. Ya gözüne bazen perde iniyor, hiçbir şey görmüyorsun. O güvertede çalışırken öyle güzel manzaralar geçiyoruz ki aslında bazen, ama görmüyoruz. Ama bazen böyle kafanı bir kaldırıyorsun Beysun abi, bir nefes alıyorsun, diyorsun ki neredeyim ya ben? Güzel bir şey yani.
0: İyi ki buradayım.
1: Aynen öyle. Ben çok ilginç bir şey yapıyorum diyorsun. Yani.
0: Peki şu limana vardınız, izin var mı? Yani Meksika Körfezi dedin ya. Tamam, Meksika'ya vardın, yükünü de boşalttın. Böyle sabit bir şey var mı? Mesela 3 günde izinlisiniz gibi bir şey var mı? Yoksa hemen tekrar yükünü alıp gidiyor musun?
1: Evet, tekrar boş kalkıyorsun. Başka limanda yüklemeye gidiyorsun genelde. Boşalttıktan sonra. Ama şöyle oluyor bizim mesela 6 saatlik vardiyalar ya da 4 saatlik vardiyalarımız oluyor. O vardiya aralarında eğer ki yeterli süremiz varsa, başka bir işimiz yoksa, müsaitsek, o zaman 6 saatliğine mesela dışarıyı bir turlamaya, bir kahve içmeye, bir şey yapmaya çıkıyoruz. Hmm. Öyle söyleyeyim. Ama böyle işte 15 saat dışarı çıktım, gezdim falan.
0: Gece kalmaca bizde falan yok yani.
1: Yok, hayır. Öyle bir şey olmuyor. Sonra tekrar biz özellikle güverte olarak bizde daha şey, makinede mesela birbirlerini yedekleyenler ya da limana yanaştığımızda bazı insanların görevi çok fazla olmuyor. Onlar mesela daha uzun süreli çıkabiliyorlar. Bizde öyle olmuyor ama saatli. Her limanda da çıkış olmuyor. Bazı limanlarda yasak oluyor çıkışlarımız.
2: Evet, liman otoritelerinin de izin vermesi gerekiyor öncelikle. Yani gittiğimiz her ülkede inebiliriz diye bir koşul yok.
1: Bazı şirketler yasaklıyor bazı ülkelere çıkışları mesela. Evet.
0: Peki, ikinize de soruyorum yine. Gemilerde hukuk düzeni nasıl işliyor? Yani hep güzel şeylerden söz ettik. 2 kişi kavga etti, biri birini yaraladı, bilmem ne. Nedir kaptanın yetkisi?
1: Ya hemen zaten...
0: Bir de hemen bir soru daha ekleyeyim. Benim bildiğim kadarıyla gemilerde hangi bayrağı taşıyorsa o ülkenin yasaları geçerli. Doğru mu?
2: Yani yasalarından kasıt o ülkenin toprağıymış. O ülkede çalışıyormuşuz gibi sayılır hangi bayraktaysak.
0: Yani Türkiye'de ne suçsa gemide de o suç. Değil
2: yani
0: mi?
2: Genellikle iş suç boyutuna hiç varmayacak şekilde zaten bu profesyonellikte çalışmamız gerekiyor. Ama dediğiniz gibi yaralama boyutu gibi ekstrem durumlardan öncesinde zaten personeller aralarında bir sürtüşme, bir tartışma, bir kavga. Bunlar zaten öncesinden belli olabilecek şeyler. İş bu boyuta varmadan gerekli kişinin ona göre belki savunması, belki ifadesi, belki olayı dinlemek, buna bir çözüm yolu bulmak, belki tatlı dille barıştırmak ya da tamamen birbirlerinden olabildiğince uzak şekilde tutmak yani mümkün yani.
0: Hukuk zabiti var mı gemide?
1: Kaptan. Birinci
0: kaptan. Bu yabancı gemilerde bu hukuk durumu nedir Gülce?
1: Yani zaten eğer ki bir sıkıntı varsa bizde mesela raporlama hatları oluyor. Mesela ben birisiyle sıkıntı yaşadım. Herhangi bir şey olabilir bu, sözlü, fiziksel. Ben bu hatta mesaj atıyorum ya da arayabiliyorum. Ben böyle bir sıkıntı yaşadım diye kaptana haber veriyorum ya da kaptana konuşamıyorsam işte şirkette bu hatta yazarak yola çıkabiliyorum. Ona göre de önlemleri alınıyor, savunmalar alınıyor. İşte
2: iş aktifesi bile olabiliyor yani. Kontratı iptal edilebilir, tazminat bile alabilir şirket bu durumdan dolayı. İlk uygun limanda direkt gönderilebilir, evet. Deport dediğimiz bir sistem. Hı-hı. Sıkıntı çıkaran personeli gemiden uzak tutmak önemli olan.
0: Geldiğinin başına senin hiç.
2: Benim o kadar boyutta bir durum gelmedi. Ama tabii ki illa her kontratımda bir tartışma, bir sürtüşme, bunlar oluyor personeller aralarında.
0: Ama mesela sen de hep Türkler olduğuna göre mürettebatta. Dolayısıyla senin alışık olduğun bir toplum diyebiliriz. Evet. Gülce'de ise durum farklı işte. Filistinlisi var, Çinlisi var, Türkü var, işte Amerikalısı var, neyse İtalyanı, İspanyolu. Bu farklı kültürlerin bir araya geldiği zaman keyiftir muhtemelen ama çatışma nedeni de olabiliyor mu? Yani davranış alışkanlıkları, sosyal alışkanlıklar vesaire, yani nasıl geçiyor?
1: Şimdi şöyle, hepimiz tabii İngilizce konuşuyoruz. Ortak dil olarak gemide. O yüzden...
0: Ama çatışma nedeni de olabiliyor mu? Yani davranış alışkanlıkları, sosyal alışkanlıklar vesaire. Yani nasıl geçiyor?
1: Şimdi şöyle, hepimiz tabii İngilizce konuşuyoruz. Ortak dil olarak gemide. O yüzden kimsenin

0: ikinci kaptan, birinci kaptan, bunlara başvuruyorsun. Ama çok fazla olmuyor. Dikkat ediliyor yani Beysun abi. Çünkü bunlar büyük şeyler. Büyük şeyler olduğu için de sonucu işte deporta gidebiliyor. İşin tamamen sonlanabildiği için kimse onu göze almak istemiyor. Hı hı. O yüzden de dikkat ediliyor genel olarak.
1: Peki açık uzak yol denizcileri diyelim. İyi para kazanıyorlar mı karaya göre? Yani gemiye gitme nedenlerinden bir tanesi de parasının iyi olduğu gibi bir durum var mı?
0: Bence herkes genel olarak parası için yapıyor. Eskiden daha da iyi paralar kazanıyordu. Şimdi yani biz çok iyi paralar kazanmıyoruz artık bence. Özellikle dördüncü, üçüncü kaptanlar olarak söylüyorum. Yine kaptanların maaşı iyi ama yani şu anda
2: daha çok döviz bazlı olduğu için aslında Türkiye'deki şu an son dönemdeki enflasyon vesaire bunlardan dolayı çok daha güzel bir paraymış gibi gelebiliyor. Hmm. Ama önemli olan dünyadaki alım gücüyle nasıl? Yani Amerika'da başka bir işi yapan bir insan ne kadar kazanıyor ama ben gemide bu zorlukları yaparken ben ne kadar kazanıyorum? Biz daha çok bu pencereden baktığımız için başlangıcımız diğer işlerde olduğu gibi evet hani bu sektöre göre düşük ama yine de tatmin edici diyebilirim.
0: Sen benim için değil mesela.
1: Peki biraz da bir mekan olarak gemiyi anlatmanızı istiyorum. Mesela Kaptan Köprüsü nasıl bir yer? Ben gene sizin videolardan gördüm. Vallahi şey büyük bir stüdyo gibi duruyor. Her taraf ekranlarla kaplı vesaire. Ne bileyim otopilot dahil olmak üzere anlatsanıza gemiyi nasıl yönetiyorsunuz?
0: Ben başlayayım.
1: Bu arada başlamadan önce hanginiz daha tecrübeli kaptan olarak?
2: Harun hizmeti benden bir tık daha fazla. Cinin hizmeti, deniz hizmeti.
1: O zaman senin üstün mü oluyor?
2: Olabilir. Hayır demem. Gayet tecrübeli olduğu için zaten öğreneceğim şeyler çıkar ile.
1: Peki Gülce anlat bakalım Kaptan Köprüsü. Gemiyi nasıl yönettiğini.
0: Neler var Kaptan Köprü üstünde onu anlatayım. Radarlarımız oluyor zaten. Çatışmayı önlemek üzere kullandığımız ekipmanlar. Bunların hepsi elektronik. Elektronik haritalarımız oluyor ama hala tabii kağıt haritayla yürütülen gemiler var.
1: Onu şart koşan şirket var mı? Ben mesela kendi adıma işte biliyorsun bir sürü amatör denizci de artık GPS vesaire kullanıyor. Ben hala kağıt haritanın bulunmasını güvenlik açısından şart olarak görüyorum. Yani eninde sonunda elektronik bir şey arızalanabilir, her şey olabilir ama bir kağıt harita hatta yıldız seyri bile bir güvenlik açısından bilinmesi gereken şeylerden.
0: Belirli haritalarımız oluyor Beysun abi ama bunlar tabii navigasyon haritaları değil, security haritalarımız oluyor. Ondan sonra...
1: Sığlıklar onlar filan mı?
0: Yok bu işte korsan bölgelerinin falan haritaları oluyor genel olarak öyle söyleyeyim. Ama navigasyon için mesela iki tane eğer ki duplike ise yani sistemin iki tane elektronik şeyin varsa sistemin varsa o zaman kağıt harita bulundurmana gerek kalmıyor. Sadece belirli haritalar olması gerekiyor gemide ama bunları işte navigasyon için kullanmıyoruz genel olarak biz. Çünkü yedekli sistemlerimiz öyle söyleyeyim. Sizin şirkette de
2: tabii tabii birbirinden zaten bu elektronik harita olan sistem olan cihazlar birbirinden de ayrı. Bunların evet, hatta bağımsız bataryalarının bile backup bataryaları var. Onun başına bir şey gelse nasıl bu çalışır diye. O tamamen o ekipmanlar gitti. Ona rağmen elektronik olarak biz nasıl harita alabiliriz? Bunların bile eğitimleri, talimleri oluyor zaten.
1: Peki geminin dümeni var mı?
0: Geminin dümeni var.
1: Yani sen o koca gemiyi böyle elinden manevra yaptırıyor musun? Ya da bunun eğitimi var mı? Yani gemiyi elle yanaştırmak gibi.
0: Nasıl yani? Anlayamadım.
1: Bayağı yani otopilotta değil de.
0: Zaten gemi manevralarında otopilot kullanmıyoruz. Dümen normal. Bir dümencimiz oluyor. İşte gemici başına geçiyor ve işte pilot, kaptan onlar sancak onu iskele.
1: Beş derece sancak, beş derece iskele gibi komutlar
0: aynen
1: mı?
0: Aynen öyle. Aynı zamanda makine işte tornistan, ağır yol. Bunlar gibi orderlar veriliyor. Bu şekilde yanaştırılıyor. Otopilotla yanaştırmıyoruz
1: anladım,
0: yani.
1: Anladım. Şey enteresan geliyor bana. Burada işte biliyorsun Harun sen daha iyi bilirsin. Bu transatlantik yolcu gemileri geliyor ya İstanbul'a. Mesela onları kıyı emniyetinden şeyler, römorklar

0: ayırıyorlar şeyden. O nasıl bir operasyon? Baştan konuşuluyor mu? Sen beni kıştan çekeceksin, sonra ben 5 dakika sonra alabandı yapacağım falan. Nedir onun şeyi?
1: Romörkörlerle genellikle boğazdaki kılavuz kaptanlar irtibata geçer. Onların irtibata geçmesinden dolayı aynı şekilde kaptan kılavuz kaptanla birlikte ortaklaşa bir manevra yaparlar. Kaptan bize gemideki manevra alanındaki ekip amirlerine ne yapacaksa, halatı verecek mi, alacak mı, hangi halattan başlayacak sırasında kılavuz kaptanla görüşür. Kılavuz kaptanla aynı şekilde bir yandan romörkörlerle ona uygun bir şekilde paralel gidecek şekilde kalkış manevrası ya da yanaşma manevrasını bu şekilde başlatırlar. Emniyet
0: O
1: açısından.
0: peki ucuna ceviz bağlı ince ip, sonra halat, o hala
1: En,
0: sürüyor mu?
1: evet
0: tabii
1: evet
0: yol
1: tabii ki tabii
0: veririz.
1: ki el
0: Tabii.
1: incisi.
0: Onu neyle atıyorsunuz? Sapanla mı?
2: Elimizle.
1: Yok, elimizle.
0: Nasıl?
2: Sallıyoruz,
1: Zaten
2: sallıyoruz,
1: yaklaşıyoruz, aynen.
0: Tarzan gibi yani.
2: Evet. Zaten şöyle
0: Enteresan. Bu
2: manevralarda.
0: kadar elektronik şeylerden söz edip de sonra
1: Evet.
0: da başının üzerinde çevirdiğim bir ipin ucundaki bir şey, örülmüş ceviz denen şeyi kıyıya atmak
1: Evet.
0: enteresan doğrusu.
2: Zaten bizim tip gemilerde, büyük gemilerde çalıştığımız için romorkörle hep manevralar oluyor.
0: Kaç makine var? Kaç pervane var?
2: Bir tane.
1: Bir tane.
0: Bir tane mi? Çift
2: Evet.
0: değil mi?
1: Yok.
2: Yok, bir
0: Aa,
2: tane pervane.
0: enter.
2: Büyük bir pervane.
0: Başta bow thruster var mı?
2: Her gemide olmuyor.
0: Bow thruster dediğimde işte başta da bir pervane oluyor. Dinleyicilere açıklama yapayım. O pervane sancak iskele, yani sağa ve sola doğru geminin burnunu daha rahat hareket ettiriyor. Olduğu yerde burnunu açabiliyorsun, kapayabiliyorsun vesaire filan. Sen peki Gülce, sevgili apaçık radyo kaptanı. Sen
2: Apaçık. Apaçık radyocu.
0: yanaştırdın mı kimseyi? Yani sen bir gemiyi tek başına yanaştırdın mı?
2: Hayır.
0: Birileri vardı yani. Dümeni sana verdiler mi?
2: Dümeni tutabiliyoruz tabii ama önemli olan zaten dümeni tutmak değil. İşte pilotla birlikte yaptığın...
1: Bizim sağda olup ekip amirliği yapmamız
2: Evet.
1: gerekiyor diğer kişilere. Çünkü biz ona göre ne komutu alıp ne şekilde ileteceksek orada bulunan kişilerin de can güvenliğini göz önünde bulundurarak operasyonun daha emniyetli sağlanmasını için oradayız zaten bir yerden de.
0: Eğlenceli mi yanaşmak ve ayrılmak?
2: Güzel. Biz genelde başkıç manevrasında oluruz. Halatları verdiğimiz tarafta. Keyifli bayağı ya. Ben çok seviyorum böyle manevraları.
0: Peki sanıyorum 2-3 dakikamız falan olması lazım herhalde. Evet, 2 dakika falan bir zamanımız var. Önce Harun'dan son neler söylemek istersin? Benim sormayı unuttuğum, senin anlatmak istediğin bir şey var mı?
1: Ya anlatmak için istediğim ekstra özellikle bir şey yok. Öncelikle teşekkür ederim tekrar Apaçık Radyo'ya bu fırsatı sunduğu için bana. Onun dışında da denizcilik her zaman çok güzel bir meslek değil. Bazen hani de karamsar dönemlerimiz de olabiliyor. Sonuçta biz oraya çıktığımızda ailemiz burada kalıyor, arkadaşlarımız burada kalıyor. Onların bir problemi yaşadığında biz yanlarında olamıyoruz. Ya da bizim iyi günlerimizde onlar bize eşlik edemiyorlar. İnternet üzerinden haberleşiyoruz ama yan yana olamamamızın acısını buraya gelince daha çok çıkarmak istiyoruz. Sürekli bir yanlarında bulunma isteğimiz oluyor. Sadece söylemek istediğim şey buydu benim ekstra.
0: Peki madem laf buradan açıldı, ben yanlış mı biliyorum, şeyin mürettebat ailesini de bazen çağırabiliyor değil mi gemiye?
2: Şirketten şirkete değişiyor o da Veysun abi.
0: Çağırabilenler var o zaman.
2: Evet, eşiyle birlikte gelenler olabiliyor. Ya da böyle hani limandayken falan ziyaret olarak böyle birkaç saatliğine.
0: Peki bu hafta Açık Deniz'i Harun Durman, Kaptan Harun Durman ve Kaptan Gülce Şengül'le yaptık. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim.
3: Hey! Açık Deniz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Banu Akşehirlioğlu Alptekin ve Baki Şepitçi'ye teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, Açık Deniz programında bu hafta 23 Kasım 2024 tarihli programı hatırlatmak istedik.
2: Günaydın İzel, merhabalar.
3: Günaydın Sayın Hocam.
2: Günaydın. Günaydın.
3: Herkese günaydın, iyi haftalar olsun. Can Baytak da küçük ve şirin bir evin mutfağını çizmiş. Burası aynı zamanda genç bir çiftin gündelik yaşam alanı. Neyse, sadede geleyim. Adam cep telefonuyla konuşuyor dedim. Şöyle diyor adam. Hey Siri, çocuğun okul masrafları. Akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar.
4: Kadın da en
5: ve çocuğun okul masrafları, akıllı telefon yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar için bunu
3: duydunuz mu?
6: Evet, duyduk.
2: İnanamadık, kulaklarımıza inanamadık.
3: İnanın kasıtlı değildi, ben bunu yapmadım. Yani inanın kasıtlı yapmadım. Ya bu kadar olabilir.
2: Bu programa son veriyor.
3: Evet, kapatıyor muyuz?
0: Apaçık Radyo.

Reha Uzagöre. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Dünyayı dinliyorum.
3: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
2: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam ver dostane geremi. Ezap Açık Radyo, Bername Fizan Ekspresi Ramişnevit. Milat Bülent Kılıç Esten. Her şeyin karma karışık, tepe taklak olduğu bir evrede yaşıyoruz. Dünyada da, Türkiye'de de. Herkesin canı çok sıkkın, benimki de öyle. Araya bayram girdiği için arkadaşlarımızın mesai düzenleri değişti. Bu nedenle aceleyle bir program yapmak üzere oturdum ve dinlediğiniz bu program oluştu. Umarım beğenirsiniz. Çağdaş Afgan müziğinin yani Afgan popunun ve pop rock'ının en ünlü sanatçısı Ferhat Derya olsa gerek. Ferhat Derya'nın şarkılarının ezici bir bölümü neşeli ve hareketlidir. Adeta Afgan toplumu ne kadar gamlıysa Ferhat Derya'nın şarkıları da o kadar neşelidir. Ben de bu yanıyla çok takdir ederim kendisini. Onun çok yeni olmayan ama çok da eski de olmayan bir parçası var. Onunla başlayacağız. Parçanın adı Kohne Zeriku, yani eski altınlar nerede? Ama buradaki kasıt, bir eskicinin evdeki gözden çıkarılan şeyleri satın alarak size bir para ödemesi anlamında. Eski gözyaşları, eski gamlar, eski acılar, eski aşklar, elinizde ne varsa bunlardan hepsini satın alıyorum diyor şarkı.

Yanılmıyorsam radyodaki ilk yılımda çaldığım bir parçayla devam etmek istiyorum. O yıl size Suriyeli müzisyen Abid Azri'nin Hayyam'ın rubailerinden bestelenmiş parçalarından oluşan albümünden bir grup parça dinletmiştim. O günden beri bölgede çok şey değişti. Suriye çöktü, Gazze yok edildi, Lübnan harap ediliyor ve İran büyük zararlar gördü. Abid Azri ise bugün 81 yaşında ve Fransa'da yaşıyor. Muhtemelen bu coğrafyalarda olup bitenlere bakıp iç geçiriyor. Dinleyeceğimiz parçanın şiiri dediğim gibi Hayyam'ın bir rubaisi. Esrar-ı Ezelra diye başlayan rubai. Üzerinde fazla çalışmadan şiiri şöyle çevirebilirim. Bambaşka da çevrilebilirdi. Hatta ben belki de bambaşka da çevirmiş olabilirim daha önce. Ama bu tarz bir Türkçeyi benimseyerek çevirmiş olayım. Ezel gizlerini ne sen bilirsin ne ben. Bu gizemli sözü ne sen okursun ne ben. Berisindedir perdenin bütün laflarımız bizim. Çünkü düşünce perde, ne sen kalırsın ne ben.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Şahrokh, İran popunun devrimden önceki yıllarının önemli adlarından biriydi. Daha önce ondan bir şey çaldım mı hatırlamıyorum. Öyle sanıyorum ki ilk kez çalıyorum onun bir şarkısını. Şahrokh, devrimden hemen önce Los Angeles'a taşınmış ve orada yaşamaya başlamıştı. Bu çalacağım şarkıyı da 1980'de yapmıştı ve o günlerde Ebi gibi kimi önemli sanatçılarla ortak bir albüm çıkarmıştı. Ebi de devrimden hemen önce konser için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş, devrim olunca da bir daha dönmemişti. Bu dönemin İranlı sanatçıları Los Angeles popu diye bir tarz yaratmışlardı ve öncülerinden biri de şarkısını dinleyeceğimiz Şahrokh idi. Dinleyeceğimiz parça ise Baba Tahir'in şiirinden bestelenmiş. Sonraki dönemlerde bu şiiri Tacik müzisyenler de bestelemişti. Eğer gönül sevgili ise kimdir sevgili? Eğer sevgili gönülse ne ad verilir gönle? Birbirine karışmış gönüllü ile sevgili. Bilmiyorum hangisidir gönül, hangisi sevgili?

Dengshou, İran'ın son 20 yılda çıkardığı müzik gruplarından biri. Ben çok uzun zaman önce onları tanıtan özel bir program yapmıştım ve ara ara da kimi şarkılarına yer veriyorum. Bugün de onlardan Ahire Kesse yani Hikayenin Sonu adlı parçayı dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. İran'da son 20 yılda ortaya çıkan gruplardan biri de Kelam Band idi. Yani Kelam müzik grubuydu. Şimdi de onların 2015 yılında yayınladığı Morgue Derya'yı, yani deniz kuşu, birebir çevirirsek deniz kuşu ama aslında martı adlı şarkılarını dinleyeceğiz.

Mimsi'nin Green Meat yani efsane sebz yani yeşil efsane adlı parçasıyla devam edeceğiz. Efsane Farsça'da tıpkı bizdeki gibi mitik olanın anlatısı, öyküsü anlamına geliyor. Ama daha geniş bir anlamı da var. Örneğin Mevlana efsane ol dediğinde öyle dillere düş, öyle ağızdan ağza dolaş, öyle rüsva ol ki efsaneleş anlamında kullanır bunu. Elbette yalnızca Mevlana değil, birçok İran klasik şairi içinde ya da dönemin Farsçası içinde geçerli olan bir kullanımdır bu. Evet, efsane-i sebz. Dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İranlı genç müzisyen Pernaz Pertovi'nin Aftab yani Güneş adlı parçasıyla devam ediyoruz.

Son yıllarda beğendiğim şarkılardan birini Nima Ferzane yapmıştı ve Sima Şahverdi de seslendirmişti. O parçayı size birkaç kez dinlettim. Bugünse ikilinin Abi yani Mavi adlı parçasını dinliyoruz.

İran'da önemli besteci ve dotar sanatçısı Mesut Şoari'nin uzunca bir parçasıyla kapatıyoruz programı. Hem saz. Ta bernameyi diger, kolo kolzar başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
4: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafael Kanza'ya teşekkür ederiz.

Sevgili dostlar, bu benim son programım. Sanırım zaten bir yayın döneminin sonuna tesadüf ediyoruz. Ben son haftalarda bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldım. Programı doğru dürüst yapamadım ve geçtiğimiz dönemlerin programlarından tekrarlar yaptık. Tekrarlar yaptık. Böyle olsun istemezdim tabii ama inanın ki gerçekten hiç halim yoktu ve sizlerden çok özür diliyorum. Neyse, son programımda bütün yapamadıklarımı yapmak istiyordum. Ama tabii gelin görün ki bu işler böyle yürümüyor. Yani bütün yapmak istediklerinizi bir programa sığdırmanız esasen kabil değil. Böyle bir istek de çok gerçekçi değil. Yine de çok sevdiğim bazı parçaları, 7 tane parçayı seçtim ve onları çalacağız. Tabii büyük bir final yapmak istiyordum ama büyük final nasıl bir şey olmalı filan diye düşünürken o gün geldi çattı. Ben programların ilk önce bu programlara ilk önce Müziğin Rengi adı altında başladım. Sonra bir küsur yılda ara verdim. Ama derken yine döndüm. Şimdi başlangıç tarihim herhalde 1995 yılının sonuydu. Açık Radyo'nun yayına başladığı yıldan bir hafta sonra. Çünkü ben pazar günleri yapıyordum. Pazartesi günü radyo yayına girmişti. Ben de o haftanın sonuna kaldım. Kasım ayıydı galiba, öyle sanıyorum. Yani şimdi 2026'da olduğumuza göre 30 yılı aşkın bir zamandır bir iki duraklama dışında bu işi sürdürebilmişim. Tabii ki çok severek ve özenerek yaptım. Ama bazen hay Allah filan dediğimi de hatırlıyorum. Yani her zaman aynı sevgi, aynı özen, aynı motivasyonu bir araya getirmek çok mümkün olmuyor. Ben de bu arada 80 yaşımı geçtim, 81'in içindeyim. Ve işimden de bir ses yeter artık diye bağırmakta. Müziğin Rengi adlı programı adını sonra dünyanın en güzel müzikleri olarak değiştirdim. Beni sonradan izlemeye başlayan dinleyicilerim dünyanın en güzel müzikleri programı adı altında anımsayacaklardır. Ama doğrusu tarih ve not tutmadığım için bu işi ne zaman yaptım? Doğrusu hiçbir fikrim yok. Yani ne zaman ismi değiştirdim, ne zaman ara verdikten sonra ne zaman döndüm? İnanın bunu hatırlayamıyorum. Yani işte son programımda böyle işte büyük bir final olamadı maalesef, olamayacak. Ama radyodan bir rehavuz geçmişti desinler sevgili dostlarım. Bu da bana gerçekten yetecek. Şimdi isterseniz bir göz atalım neler çalıyoruz bu programda diye bir başlayalım programa. Evet, ilk parçamız Georg Friedrich Händel'in Water Music, su müziği adlı eserinin uvertürü. Sanıyorum o devirde Londra'da yapılan bir fıskiye gösterisi için müzik yapmış. Ayrıca havai fişekler içinde yaptığı müzikler var. Royal Fireworks adı altında. Ama ben su müziğini çok severim. Onun uvertürüyle başlıyorum. İcra eden grup Baltık Denizi Gençlik Filarmoni Topluluğu. Onlar seslendiriyor. Yönetmen Christian Järvi veya Järvi, sanıyorum Estonyalı bir yönetmen.
soyadları çok benziyor. Bir de Neeme Järvi vardı. Bunun babası olma ihtimali bu derken tabii Christian Järvi'den bahsediyorum. Babası olma ihtimali çok kuvvetli. Yani araştırma yapabilirdim de artık hani biraz eksik olsun. Onu da siz nasıl olsa bulursunuz. Ne dinleyiciler var, benim yanlışlarımı bir saniye içinde ortaya çıkartıyorlar. Evet, bir de şeyi söyleyelim. Ne zaman olmuş bu iş? Mart 2015'te kayıt. Théâtre des Champs-Élysées'de yapılmış. Fransa'da yapılmış yani. 7,5 dakikalık bir parçayla programa başlıyoruz.

Sevgili dostlar, Georg Friedrich Händel'in What a Music oratoryosunu diyelim, uvertürünü dinledik. Şimdi Mozart'ın ünlü bir yaylı çalgılar dörtlüsünün birinci bölümünü dinleyeceğiz birlikte. Mozart eserleri içinde katalog numarası K458. Norfolk Oda Müziği Festivali'nde 2019 Temmuz ayında canlı olarak kaydedilmiş. Çalan topluluk Miro Quartet, kendilerine o ismi vermişler. Birinci kemanda Daniel Ching, ikinci kemanda William Falkenhoyer, viyolada John Largesse ve cello'da Joshua Gindele var. Bu bölümün temposu ise Allegro vivace assai. Bu da 6,5 dakikalık, tam 6,5 dakikalık bir parça. Dinliyoruz sevgili dostlar.

Harika bir Mozart oda müziği ziyafeti dinledikten sonra gerçekten olağanüstü bir caz parçasına geldik. Ben bu olağanüstü lafını çok kullanıyorum. Bunu biliyorum. Çok kullandığımı biliyorum ama bir şey gerçekten olağanüstüyse onun olağanüstü olduğunu vurgulamak da benim görevim bence. Neden olağanüstü? Çünkü burada dünyanın en önemli artık yaşamayan iki dev tenor saksofoncusu var. Birlikte çalıyorlar. Coleman Hawkins ve Ben Webster. Daha neler var? Kimler var? Bakın. Piyanoda Oscar Peterson. Gitarda Herb Ellis. Double Bass'te Ray Brown. Ve Davulda Alvin Stoller. Eşlik ediyorlar kendisine. Gruba. Yani Coleman Hawkins ve Ben Webster'a bu grup eşlik ediyor. Parçanın adını da söyleyelim. It Never Entered My Mind. Hiç aklıma gelmedi gibi bir söz. Albüm Coleman Hawkins Encounters Ben Webster. Oradan alınmış bu parça. Evet. 6 dakikanın hemen biraz altında bir parça dinleyeceğiz şimdi dostlar.

Evet sevgili dostlar, Coleman Hawkins ve Ben Webster'ı dinledik. İki tane muhteşem tenor saksofon üstadı. Şimdi Kübalı bir şarkıcımız var sırada. Ama ilk önce bestecinin adını bir geçelim. Sindo Garay. Son diye bir tür var Küba müziğinde. Bu bir son, bir son bestesi ve bunu Esther Borja seslendiriyor. Çok yetenekli bir kadın şarkıcı. Parçanın adı La Tarde. Bu şarkının çok değişik versiyonlarını ben dinledim ama bu kadar güzelini doğrusu dinlemedim. Yalnız bir şey söyleyeyim, bu icra diğerlerine göre daha hızlı. Sindo Garay ile ilgili bir küçük anekdot. Küba doğumlu bir besteci ve 101 yaşına kadar yaşamış. 100 yaşını da birkaç kez kutlamış. Daha doğrusu diyorlar ki her parası bittiğinde bir kutlama yaptı. Umarım yeterli fonu toplayabilmiştir. Çünkü değer, bir şey daha söyleyeyim, bu da ilginç. Esther Borja parçadaki bütün vokalleri bizzat kendisi yapmış. Yani hem soloyu hem backing vokalleri hepsini Esther Borja yapmış. O da Kübalı, olağanüstü bir şarkıcı.

Evet sevgili dostlar, Esther Borja de La Tarde dinledik. Şimdi Giuseppe Verdi'nin Requiem'inden Lacrimosa. Daniel Barenboim, La Scala Orkestra ve Korosunu yönetiyor. Soprano Anya Arteros, Mezzo-soprano Elina Garanza, Tenor Jonas Kaufmann, Bas René Papp. Müthiş bir kadro tabii. Ve Daniel Barenboim'in yönetiminde La Scala Orkestra ve Korosu huzurlarınızda ve dinliyoruz sevgili dostlar.

Evet, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Sandy Denny var şimdi programda. İngiliz rock şarkıcısı. Şey söylemem lazım. Harikulade bir yetenek ama 30 yaşında hayatı terk etmiş. Çok güzel de bir sesi vardı. 30 yaşında bu dünyaya veda etmiş. Çok erken. Parçası Who Knows Where the Time Goes. Ünlü bir parça. Sandy Denny'den geliyor ve dinliyoruz dostlarım.

Evet, geldik son parçaya. Sandy Denny'yi dinledik. Who Knows Where the Time Goes. Şimdi İran-Azerbaycan'ından bir sanatçı, bir müzisyen, multi-enstrümentalist Sami Yusuf. Aşağı yukarı bütün telli çalgıları çalabiliyor. O programı da onunla bitiriyorum. Sami Yusuf'la bitirmek de iyi oldu çünkü önümüzdeki ay, yani Haziran ayı içinde Sami Yusuf'u İstanbul konserinde izleyeceğim. Biletimiz var bunun için. Dediğim gibi İran-Azerbaycan'ından Türk asıllı bir müzisyen. Şarkısının adının yani muhtelif isimler veriliyor ama ben kısaca parçanın adını Sığmazam, yani Türkçesi, İstanbul Türkçesi, sığamıyorum şeklinde söylenebilir. Sığmazam'ı Sami Yusuf'un ve arkadaşlarının sesinden dinliyoruz. Programa burada veda ediyorum. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım. Bir daha görüşmek mümkün olamayabilir. Öyle sanıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum ve yaşamınızın geri kalan kısmında mutluluklar, sağlıklar ve güzellikler. Sizleri çok seviyorum sevgili dostlarım. Programı burada noktalıyoruz.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
5: Connections.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yavuz Erten'e teşekkür ederiz.
2: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Bu hafta 1969 yılında Den Tagayasu tarafından Japonya'nın kuzeybatısındaki Sado Adası'nda kurulan Onde Koza grubunu dinleyeceğiz. Japonca'da şeytan davul topluluğu anlamına geliyor bu kelime. Bu grubun özelliği Japon halk sanatlarını yeniden keşfetme hareketinin bir parçası olması. Geleneksel Japon festival ezgilerinden özellikle çok etkileniyor grup parçalarında. Lafı fazla uzatmayacağım çünkü yoğun bir program sizi bekliyor. Şimdi sizleri Onde Koza ile baş başa bırakıyorum.

Evet, Ondekoza'dan iki parça dinledik üst üste. Önce Mikuni, ardından Dadaiko, büyük davul anlamına geliyor. Şimdi yine iki parça ile devam edeceğiz. Önce Toto Toto ve ardından Utsu Hajijo sizlerle.

Evet, Apaçık Radyo'da Onde Koza dinlediğimiz programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Kapanışı daha sakin bir parçayla, daha dingin bir parçayla yapacağız. Itsuki no Komori Uta son olarak sizlerle olacak. Bu bir Japon ninnisi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yavuz Erten'e teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: My DJ, remember that?
2: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülsev Özden Fitiliz ve Hristos Fitiliz'e teşekkür ederiz.
2: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

Music of the World İstanbul programına hoş geldiniz. Ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki program açıştaki müzikle anlaşılacağı gibi değerli müzisyen, çok önemli bir yere sahip olan Türkiye'deki müzik alanında yer etmiş Ayşenur Kolivar'ın müzikleriyle oluşturdum bu haftaki programı. Ve açtığımız parça Kar Yağı adında bir parçaydı. Bunlar Bahçeye Hanımeli adlı albümden aldığım müzikler. Kalan müzikten çıkmıştı bu albüm. Çok değerli bir çalışma olmuş. Bütün albüm iki CD'lik bir albüm. Kitapçığı da mevcut. O da çok güzel bir çalışma olmuş. Evet, Ayşenur Kolivar. Çayeli doğumlu, 76'da Çayeli'de doğmuş. Karadeniz, yani Karadeniz, Doğu Karadeniz, Rize'ye bağlı bir ilçe Çayeli. Ve Ayşenur Kolivar ve müzik alanındaki çalışmalarını önemli olarak Karadeniz müzikleriyle oluşturmuş. Ama Türkiye'deki etnik müziklere, o çeşitli kültürel varlığa da önem vermiş bir sanatçı. Benim tanıdığım Ayşenur Kolivar, Dalepe Nena adlı bir grup üyesi olarak, onun da kurucularından biri olarak yer almış bir sanatçı. Ve polifonik Black Sea Folk şarkılarını dile getirmiş bir grup Dalepe Nena. Ayrıca kendisinin Helesa projesi olarak da çalışmaları var. Benzer bir alanda çalışmış Ayşenur Kolivar. Yani bütün Karadeniz'in, tabii Anadolu'yu da katabiliriz buna, da yaşayan azınlıkların ve daha az bilinen kültürlerin müziklerini öne getirmiş. Evet, müziklerimize bir bakalım, parçalarımıza. Norhars Ellim adında bir hemşince bir parçayla programa devam ediyoruz. Heyar Senoz kaidesi var yine. O Türkçe olarak seslendirilmiş. Bahçeye Hanımeli bu bölümdeki son parçamız olacak. Title track olarak Bahçeye Hanımeli'ni dinleyeceğiz. Evet, dinleyelim.

0: Hadi
1: partik.

0: Geliyor Nigar'ın. Kaçtın karakit.
1: Hayır. Hey hey.
0: Git gel bana abone bak. Eller kollar çalış çabala.

Music of the World İstanbul programını dinliyorsunuz. Ben Kutay Derenkuay. Bu haftaki program sanatçımız, misafir sanatçımızın müzikleri Ayşenur Kolivar'dan geliyor. Evet, şimdi dinleyeceğimiz parçalara bir bakalım. Bunlar ağırlıklı olarak Türkiye'de ve Gürcistan'da yaşayan Megrellerin parçasıyla başlayacağız. Dide Voy Nana adında bir parçamız var dinleyeceğimiz. Şimişki Tiskani adlı bir parçamız var. O da Lazca. Ele Mendomioni o da Lazca olacak. Vulurt Rak Ana Peşa onu da dinleyeceğiz. Lazca parça olarak. Ve son olarak da Birol Topaloğlu ile de yaptığı çalışmada öne çıkan E Asiye, o da Lazca, o da Heyamo albümünde yer almıştı. Bir solist olarak Türkiye'de en değerli sanatçılardan biri olarak ben değerlendiriyorum Ayşenur Kolivar'ı. Ayrıca Vomex 13'te de yer almış bir sanatçı kendi grubuyla. Orada da çok önemli bir katkısı olmuş Vomex'in sunumunda. Evet, müzikoloji bölümünde de çalışmalar yapmış İstanbul Üniversitesi'nde. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde oradaki çalışmaları da çok önemli bir yer alıyor tabii ki. Ayşenur Kolivar bir solist ve kompozitör ve müzikolojist olarak da öne çıkan bir sanatçı. Evet, müziğimizle devam edelim, dinleyelim Ayşenur Kolivar'ı.

Music of the World İstanbul programının son bölümüne gelmiş oluyoruz. Yine Ayşenur Kolivar'ın 3 parçasıyla sonlandıracağım programı. Bunlar da çok önemli ve değerli çalışmalar. Daim Yusuf Orti, Hemşince söylenen bir parça. Evet, Yaydalar, Türkçe ve Gürcüce. Son olarak da Karadeniz Rumcası, yani Romaika dilinde söylenen Sumela parçasını dinleyeceğiz. Ayşenur Kolivar'dan. Ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki program bu kadar. Bir dahaki hafta yine her cumartesi olduğu gibi saat 17'de Music of the World İstanbul sizlerle buluşuyor ve dünyadan müzikler paylaşıyoruz. Sağlıkla, esenlikle kalın.

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Connections.

0: Så lad os hen.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
4: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Haluk Yurtkuran ve Ada Köken'e teşekkür ederiz.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Umursamasaydın eğer bana olanları, umursamasaydım ben de seni, öylece zikzaklar çizerek geçerdik sıkıntıların, acının içinden. Arada sırada bakışarak yağmurun arasından, hangi dallamayı suçlayacağımızı düşünüp durarak, seyrederek kanatlı domuzları. Demişti Roger Waters neredeyse 50 yıl önce. Hala seyretmekteyiz. Kurban Bayramı geldi, geçiyor. Sokak aralarında koyunlar meleşti, kasaplar bıçaklarını biledi. Bizlerse bu sefer acaba kimler kurban diye izliyor ve söyleniyoruz. Her şey yerli yerinde. Siyasi ritüel sürüyor. Bayram kutlamaları vesaire. Bu yıl bir fark var. Kurban listesi biraz daha kalabalık gibi. Venezuela'da Maduro rejimi 2020'de mahkeme kararıyla tüm muhalefetin liderlerini görevden almış, yerlerine kayyumvari tipleri atamıştı. Kopyala yapıştır oldu adeta. Burada da ana muhalefet partisinin yönetimi alaşağı ediliverdi. Toz, duman, gaz içinde seçilmişler gitti, atanmışlar geldi. Demokratik süreç mi? Ona öyle demezler. İç düzenleme diyorlar. Ya da yeniden yapılanma. Kelimeler her zaman masum görünür. Gölgelerler, örterler. Bıçak sadece ette, sopa kafada hissedilir. Ve yine aynı soru şu. Kim kurbanlık bu kez? Partinin kendisi mi? O milyonlarca oy, o bu sefer olur umudu mu? Yoksa o sandık başına giden, her defasında elinde pusulasıyla odaya giren, oyunu kullanan ama her defasında eve boş dönen seçmen mi? Asıl kurban gençlerin geleceği. Artık bir hayal bile olmaktan çıkan, harabeye dönüşen bir gelecek. Ya da belki, dikkat edin şimdi, asıl işler karışıyor. Belki hepimiz kurbanlığız. Hepimiz o çayırda otlayan, birbirimize bakıp, ötekilere ses etmedim, acaba bu sefer sırada ben mi varım diye düşünen koyunlarız. Sene 1977, Animals albümünde Roger Waters o dönem İngiltere'sini bir çiftliğe benzetmişti. Köpekler, domuzlar, koyunlar. Domuzlar tepede, yukarılarda bir yerde yan gelip yatıyor ve emrediyor. Köpekler sistemi hem koruyor hem işletiyor, koyunlarsa sürü halinde otluyordu. Koyunlar memnun görünüyorlardı çünkü sürüden çıkmak tehlikeliydi. Ama Özdemir Asaf'ın dediği gibidir gerçek. Sürüden ayrılanı kurt kapar, ayrılmayanı da keserler

Roger Waters'ın Sheep şarkısında iki mısra var. Harmlessly passing your time in the grassland away, meekly you follow the herd. Çayırda zararsızca vakit öldürüyorsun, uysalca sürüyü takip ederek. Albüm distopik bir metafordu o zamanlar. Şimdi ise bir siyasi analiz gibi. Biz köpek miyiz, koyun mu? Mesele sistemde, kişilerde değil. Sizi seçmek zorunda bırakan sistemde. Ya bizden yanasın ya da karşısın. Üçüncü seçeneğe kendini kaptırıp sisteme meydan okursan gününü görürsün. Bir bakarsın sadece sen varsın. Koskoca çayırda yapayalnız. Ama ne yapalım, tek de olsan doğru yerdesin. Hiçbir yere ait olmadan. Sen sen ol yeter. Her gün aynaya baktığında kendini tanı, gülümse ve selamlaş.

Adamın başına bir de dolu yağdı o gün. Yürüyordu peşine taktığı huzur arayan insanlarla. Dolu indi birden. Sonra ileride bir yerde durdu, sırılsıklandı ve dedi ki başımıza bir tek dolu yağmadığı kalmıştı, o da oldu. Sonra yürümeye devam etti. Dolu bir metafordur, hep öyleydi. Merhum Metin Münir doludan sonra o sabah uyanmış. Anlatıyor. Bahçeye çıktığımda neyle karşılaşacağımı bildiğim halde gene de görünce ruhuma biraz üzüntü bulaşmadı diyemem. Dün karanlık olduktan sonra dolu yağdı. 10 dakika kadar indirdi ve durdu. Sonra yeniden başladı ve 10 dakika daha yağdı. Dolu yağmurun yumruk şekli. Pencerelere açılıp içeri alınmak istercesine ısrarla vuruyordu. Gürültüsü uykumdan uyandırdı. Bahçeye baktığımda boncuk boncuk yerde birikmekteydi. Benim olduğum yere de düşüyordu ama ben umurunda değildim. Ne de üstüne düştüğünde parçalayacağı yapraklar, dökeceği çiçekler, yere yapıştıracağı otlar. Patlayan volkanın dökülen lavlarının ve püskürttüğü dumanın nereye gidip ne yapacağından, tektonik plakaların oynadıklarında yukarıda yaratacakları yıkımdan habersiz veya umarsız olması gibi. Dünya bize sorma ihtiyacı duymadan dünyalığını yapar. Sormaya ihtiyacı yok çünkü varlığımızdan haberdar değil. Olsa da sormayacak. Kendi koymadığı, kimsenin kimin koyduğunu bilmediği fizik, kimya kurallarına uyuyor sadece. Otomatikte yani. Kimileri buna tanrı diyor. Adının ne olduğu önemli değil. Sonuç, görebildiğimiz kadarıyla kainatta olduğu gibi dünyada kendi ivmesiyle dönen, insanın ne düşündüğünden ve hissettiğinden bağımsız, otomatik bir nizamın hakim olması. Ve bizim de onun bir parçası olmamız. Dolunun yağması durunca pencereyi açıyorum, keskin soğukta yukarıya doğru sesleniyorum. Tamam, kızma, patron sensin. Damın akıtmadığına şükredip aşağı iniyorum ve şömineyi yakıyorum. Ve ertesi gün dışarıda. Sıcaklık düne nazaran biraz artmış. Ve gökyüzünde dünkü hiddet dolu bulutlar yok. Dolu en çok yaprakları en büyük olan zambaklara zarar verdi. Birçoğu lime lime olmuş. İncir yaprakları da iyi bir sopa yediler ama onlar zaten düşeceği için zararı yok. Patikalar ağaçlardan dökülen yapraklarla dolu. Mağrur oksalisler yani ekşi yoncalar yere yatmışlar. Dolunun verdiği zarara üzülüyorum ama o kadar da değil. En zor şeylerden biri olanı olduğu gibi kabul etmek. Üzülmeden ve isyan etmeden. Dolu ise dolu, depremse deprem, fırtına ise fırtına. Ama kolay değil. Çünkü birçok şeye, çocuklarımıza, eşimize, evimize, işimize, arkadaşlarımıza, vatanımıza, kimimiz de paraya, kopmaz bağlarla bağlıyız. Bunlardan herhangi birinin kaybına kayıtsız kalmak, eğer bir zen ustası değilseniz imkansız. Dünya dünyalığını yapacak, insan ise insanlığını. Öyle anlıyorum.

0: I'm learning, as I alluded to earlier, I'm learning to be able to really absorb the fact that it's all good, you see, and in that, my greatest joy is everything. What you would consider, or people would consider, bad, that's all good. You see, this is where I'm trying to get that enlightenment and understanding.
1: Kainattaki iyiliği özümsemeye çalışıyorum, demişti. Bana göre her şey iyilik, insanların kötü diye algıladığı şeyler bile. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sonny Rollins'in sesiydi bu. Kuruculardan geriye kalan son dev de gezegeni terk etti. Sonny Rollins, tenor saksafonun bu efsanevi ismi 95 yaşındaydı. Cazın nefesini de yeniden tanımlayan bir ustaydı. Doğaçlamayı teknik örgüyle düşüncenin ve karakterinin sesine dönüştürdü. Coleman Hawkins'in takipçisiydi. Bayrağı ondan devraldı. Aynı ölçüde koyu, güçlü, simsiyah tonu sahnede her an yeniden doğan müzikal zekasıyla nevi şahsına münasır biriydi. Art Kane'in 1958 tarihli dönemin kurucu isimlerini bir araya getiren efsanevi A Great Day in Harlem başlıklı o muhteşem fotoğrafındaki müzisyenler arasında hayatta kalan en son isimdi. Bu yüzden Sonny Rollins bir dönemin son tanığı olarak da hatırlanacak. Cazın altın çağını bizzat yaşamış, onu ileri taşımış bir sanatçı olarak. Ama şunu da eklemem lazım. Zaman zaman yolunu kaybetmişti Sonny. Albümlerinde her zaman istediği tutarlılığı ve sürekliliği tutturamadı. Ama mesela The Bridge gibi bir klasik albümü de caz arşivinin en yüksek rafına yerleştirdi. Davulcu Ben Reilly, basçı Bob Cronshaw ve gitar virtüözü Jim Hall'la kurduğu o beraberlik cazın devrimler silsilesine yeni bir halka eklemişti. 1962 idi yıl. Bu albüm onun zirveye bayrak diktiği anları belgeler.

Sonny Rollins dörtlüsünün klasik The Bridge albümünden You Do Something To Me. Ardından bir başka gizli mücevher. Kontrbasçı Buster Williams'ın 1989 tarihli Something More albümünden Deception. Trompette Shunzo Ono, tenor saksafonda Wayne Shorten's dörtlüsünün klasik The Bridge albümünden You Do Something To Me. Ardından bir başka gizli mücevher. Kontrbasçı Buster Williams'ın 1989 tarihli Something More albümünden Deception. Trompette Shunzo Ono, tenor saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Herbie Hancock ve

Bugünkü yörüngeye kimler uğradığı sıralayayım. Pink Floyd ve Roger Waters, Pigs on the Wing, Butcher Brown'dan Seagulls, Masabumi Kikuchi'den New Native, Shunzo Ono'dan Okinawa, ardından Sonny Rollins dörtlüsü ve Buster Williams beşlisi. Sakinleşerek dağılalım şimdi. Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Haluk Yurtkuran ve Ada Köken'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Rust Memo. You're my DJ. Remember that.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Legalize it.
3: Daddy, somebody, boy, skunkin'.
4: Ne touchez pas la radio.
5: Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.

Paso, paso,

0: New Retro. Okay, you're on fire. Okay, you're on fire. Okay, Bulldog, we've got him out. We've got him out. He's out of the... Banshee, do you copy? 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuk'a teşekkür ederiz.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

works. Apaçık Radyo.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

13 Melek'ten merhaba. Güncel deneysel kayıtlar arasında gezinmeye bu hafta da devam ediyoruz. Açılışta Umlaut Mahlaslı ABD'li müzisyen Jeff Dünkfelder'in yokluk, sessizlik ve durgunluk temalarını keşfetmeye devam ettiği, ses ve görüntü arasındaki ilişkiye odaklanan ve her bir parçası belli bir coğrafyaya odaklanan Müzik, The Film, Tuhaf albümünden Modern November'a kulak verdik. Sırada Hollanda'da birlikte konservatuar okuyan Henning Rochschurman ile Marios Matizik'in yıllar sonra kurduğu elektronik ortaklık Erdfisch var. İkilinin bir süre alternatif rave sahnelerinde cilaladığı projeyle aynı adı taşıyan kayıttan Reaktör Tauchgang sonrasında ABD'ye döneceğiz. Zor mahlaslı Matthew Bowman'ın 2024 tarihte Helena kasırgası sonrası yaşadığı Asheville şehrinin yeniden inşasını umut üzerinden sese tahvil ettiği Present Tense albümünden Anomie'yi seçtik.

Sırada amfiler ve mikrofonlarla dekore ettiği bir davul setinin içinde çok katmanlı geri bildirim sistemleri kuran, ritim ve gerilim arasında gergin bir ipte yürüyen Londra sakinli müzisyen Regan Bowering'in A Technology of Feeling albümünden Two var. Akabinde Chicago'ya gideceğiz. En çok Fire Tools mahlasıyla tanıdığımız Anjar Mark Lloyd'in son projesi Yapping Portal kapsamında giriştiği, modüler synth ve harsh noise deneylerini bir araya getirdiği Blue 56 albümünden Spent Owlsmith Nocturnal Gregorian Facsimile birazdan seçkimizde yer alacak.

Şimdi İngiltere'ye gidip piyanist ve işitsel sanatçı Helen Anahita Wilson'a yer veriyoruz. Müzisyenin içinde patlıcan dışında patates, tütün ve domatesi de barındıran Solanales, yani patlıcangiller familyasındaki bilgilerden ettiği bio veriyi çeşitli çalgılar ve sesleri tetiklemek için kodladığı Nightshare kaydından Porcupine and the Outdoor Girl sonrasında Roma'ya uzanacağız. Matteo Stella'nın org ve alan kayıtları ile Adriyatik kıyısındaki Marş bölgesinin sözel geleneklerini, ayin pratiklerini ve işitsel coğrafyalarını keşfe çıktığı Radesh Fonne albümünden Scanafoglie birazdan Apaçık Radyo'da olacak.

Kapanışı iki eserle yapıyoruz. İlk olarak Francesco Fabis'in ikamet ettiği İzlanda'nın buzlar ve lavları bir araya getiren coğrafyasından ilham aldığı, dünyanın en ufak mikroplardan eğik eksenine kadar her boyutta şekil değiştirdiği gerçeği ışığında stabiliteyi reddettiği Displaces albümünden Barricading the Ice Sheets gelecek. Veda ederken de avantgard kompozisyon becerilerini politik angajman dahilinde kültürel eylemlere dönüştüren Portekizli müzisyen Pedro Maras konuğumuz olacak. Bedouin Drone mahlasıyla da tanıdığımız Maras'ın Black House adıyla Bulgar Mahorka etiketinden yayındığı projeyle aynı adı taşıyan çalışmadan Mariposa ile bu gecelik veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by...
3: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.